0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. İslam ordusu Hayber önlerinde. Hayber'i kuşatma altında tutuyorlar. Hayber'in en büyük, en sağlam kalesi Natat'ı düşürmüşlerdi. Artık Hayber can evinden vurulmuştu. Ne denli direnirse dirensin, ne kadar dayanırsa dayansın, sonuç Müslümanlarındı, zafer Müslümanlarındı. Şimdi diğer kalelerin fethi için mücadele ediliyordu. Ama bu zaman alıyordu. Savaş uzadıkça uzuyordu. Müslümanlar da açlık sıkıntısı başlamıştı. Yiyecekleri bitmişti. Bu çetinler çetini bir durumdu. Hayber'in hurma bahçeleri çok güzeldi ama zaman hurmaların olgunlaşma zamanı değildi. Giderek açlık daha bir sorun haline geliyordu. Hazreti Abdullah bin Muğaffa radıyallahu anh anlatıyor. Kalelerden birisinin dibinde savaşırken yukarıdan içi yağ dolu bir tulum attılar. Hemen aldım, çevremdekiler o tulumdan bir şeyler almak ve yemek istiyorlardı. Bu nedenle hemen etrafımı sardılar. Ben ise tuluma sımsıkı sarıldım. Tulumu kaptırmamak için bir o yana bir bu yana dönüyordum. Arkamı dönünce Resulullah ile karşı karşıya olduğumu fark ettim. O günkü kadar utandığımı hiç hatırlamıyorum. Yüzümü yere eğdim, ne diyeceğimi bilemez halde donup kaldım. Kafamı kaldırıp baktığımda Allah'ın peygamberi bana bakarak güldüğünü gördüm. Hemen oradan kaçıp tulumu gerideki Müslümanlara götürdüm. Onlar da tulumdakini aralarında paylaşıp yediler. İslam ordusu açlık krizi yaşıyordu. Yiyecekleri bitmişti. Bir çözüm arayışı içindeydiler. Ama görünürde tam bir çıkmaz vardı. Hükmünü bilmedikleri eşek eti akıllarına geliyordu. Onunla ilgili bir hüküm indirilmemişti. Çevrede azımsanmayacak eşekler vardı. Hemen birkaç eşeği kestiler ve yüzmeye başladılar. Bu bir imkandı. Karınlarını doyurmaları mümkündü. En azından açlıklarını giderebilirlerdi. Etleri pişirmeye başladılar. Ama durumu henüz Peygamber Efendimiz'e bildirmemişlerdi. İçlerinde az da olsa bir tereddüt vardı. Zira hayatın doğal akışı içerisinde hiç eşek eti yenmiyordu, yemiyorlardı. Haliyle bir tereddütleri vardı. Durumu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haber verdiler. Peygamber Efendimiz etleri dökün, kapları kırın buyurdu. Hemen etleri döktüler. Eşeğin etinin yenmeyeceğini anladılar. Kapları ancak yeterinceydi. Kapların yıkanıp kullanmasını sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna izin verdiler. İslam ordusu açlık girdabındaydı. Peygamber Efendimiz elbette durumu çok iyi biliyordu ama yine de sahabe-i kiram Resulullah'tan bir çözüm istiyordu. Açlık daha ileri boyutta Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı kuşatmıştı. Şimdi şerefli arkadaşları Resul-i Ekrem Efendimiz'den çözüm istiyorlardı. Peygamber Efendimiz ezel ve ebed sultanına yöneliyordu. Bütün varlığıyla Rahman-ı Rahim'e dua ediyordu. Ey Allah'ım, sen Müslümanların halini, hiç yiyecekleri kalmadığını ve benim de onlara verecek bir şeyimin olmadığını biliyorsun. Onlara rahatlık verecek, yiyeceği bol bir yerin fethini nasip eyle. O gün sabah namazından sonra tekrar karşılıklı mücadele başlıyordu. Küçük bir kale büyük ölçüde kuşatma altına alınmıştı. Üst üste hamleler yapılıyordu. Bu kalenin düşme ihtimali yüksekti. İslam erleri saldırılarını yoğunlaştırıyor ve kale fethediliyordu. Mücahitler kaleye girdiklerinde hayretler içinde kaldılar. Zira bu kale Yahudilerin bir erzak deposuydu. Müslümanlar büyük bir imkana kavuşmuşlardı. Onlara günlerce yetecek miktarda yiyecek gıda vardı. Ayrıca şarap fıçıları vardı. Şaraplarla dolu kaplar vardı. Şarap kapları kırıldı ve içindekiler döküldü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşlarından Abdullah bin Hammar dayanamadı, şaraptan bir miktar içiyordu. Çevresindeki Müslümanlar Hazreti Abdullah'ı Peygamber Efendimiz'e şikayet ediyorlardı. Peygamber Efendimiz Abdullah'ı yanına çağırıyor ve soruyordu: İçtiğin şeyin ne olduğunu biliyor musun? Abdullah, şaraptır ya Resulallah diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haram olduğunu biliyor musun diye soruyordu. Abdullah bin Hammar haram olduğunu bildiğini söylüyordu. Peygamber Efendimiz eline aldığı ayakkabısıyla Abdullah'a vuruyordu. Sahabe-i kiramdan bazıları o sahabiye, Abdullah'a lanet ediyordu. Peygamber Efendimiz, sakın ona lanet etmeyin. O Allah'ı ve Resulünü seviyor. Ona Allah'ın merhamet etmesi için dua edin buyuruyordu. Peygamber Efendimiz savaş sırasında sadece komuta merkezinde durmuyordu. Bazen savaşa fiilen katılıyordu. İslam ordusunu teftiş ediyordu. Ordu birliklerini kontrol ediyor. Müslümanlar Peygamber Efendimizin savaş zemininden uzak durmasını istiyorlardı ama bunu başaramıyorlardı. Muhammed bin Mesleme radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz yanımızdaydı. Onu kalkanlarımızla atılan oklardan korumaya çalışıyorduk. Ben bir yandan da Müslümanlara sesleniyor, kalkanlarınızla kendinizi koruyun diye bağırıyordum. O gün öyle bir ok yağmuruna tutulduk ki yerimizden sökülüp atılacağımızı sandım. Bir ara Resulullah'a baktım, o yayı elinde hiç durmadan ok atıyordu ve attığı her oku hedefine ulaştırıyordu. Benim kendisine baktığımı anlayınca o da başını çevirip bana baktı ve gülümsedi. Sonra ok atmaya devam etti. O gün o kaleyi ele geçirdik. Kalelerde mancınıklar vardı. Müslümanlar önce Natat Kalesi'ni teslim almışlardı. Sonra birkaç küçük kaleyi de almayı başardılar. Bundan sonra kalelerin düşmesi daha bir kolaylaşıyordu. Zira ele geçirdikleri kalelerin mancınıklarını kullanıyor, böylece öbür kalelerin düşmesini gerçekleştiriyorlardı. Artık bütün kaleler düşmüştü. Savaş sonunda özellikle tahıl ve hurma ağırlıklı büyük miktarda ganimetler elde edilmişti. Bugüne kadar böyle büyük imkanlara kavuşmamışlardı. Hazreti Ömer Efendimiz, bizler Hayber'e kadar gerçek anlamda hiç doymamıştık. Hep açtık, hep idare etmeye çalıştık diyordu. Peygamber Efendimiz bu büyük ganimetin beşte birini kendine ayırıyor, kalan beşte dördünü İslam erlerine paylaştırıyordu. Medine'ye vardığında kendine ayırdığı beşte birlik imkanları Medine'nin yoksullarına, dullarına, öksüz ve yetimlerine dağıtıyordu. Hayber Savaşı bitiyordu. Müslümanlar 20 şehit vermişlerdi. Yahudilerden 93 kişi öldürülmüştü. Hayber Yahudileri İslam ordusu tarafından teslim alınmıştı. Yıllardır Müslümanlara kin kusan, her vesileyle Müslümanların aleyhine çalışan bu Yahudilere ne yapılacaktı? Yahudilerin yürekleri ağızlarındaydı. Peygamber Efendimizin ne söyleyeceğine kilitlenmişlerdi. Peygamber Efendimiz her yıl ürünlerinin yarısını Müslümanlara vermek kaydıyla serbest olduklarını beyan buyurdular. Yahudiler tam bir sevinç şokuna girdiler. Onlar büyük bir cezalandırma bekliyorlardı. Sürgün olabilirdi. Hepsi esir edilebilirlerdi. Savaşanların hepsi büyük cezalara çarptırılabilirdi. Ama bunların hiçbirisi dahi gündeme gelmemişti. Sadece elde ettikleri ürünlerin yarısını Müslümanlara vereceklerdi. Elbette Hayber İslam toprakları oluyordu. Hayber İslam vatanının bir parçası oluyordu. Ama Hayber halkı büyük bir sevinç yaşıyordu. Kendi yurtlarında kalacaklardı, kendi evlerinde kalacaklardı, kendi işlerine devam edeceklerdi, kendi inançlarına göre yaşayacaklardı. Hayatlarının akışına müdahale edilmiyordu. Yahudiler sanki yeniden doğmuş gibi seviniyorlardı. Ama Yahudi yine bir tuzak peşindeydi. Artık serbest kalan Yahudi kadınlardan biri bir kumpas içine giriyordu. Peygamber Efendimiz'e teşekkür sadedince bir ziyafet hazırlıyor ve hanesine buyur ediyordu. Et yemeği getirilmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk lokmada etin zehirli olduğunu anlıyor ve Müslümanları uyarıyordu. Ne yazık ki Efendimizin şerefli arkadaşlarından Bişir bin Elbera radıyallahu anh birkaç lokma yemişti. Çok geçmeden Hazreti Bişir radıyallahu anh şehit oluyor, vefat ediyordu. Peygamber Efendimiz kadının getirilmesini istedi. Kadın getirildiğinde zorlanmadan suçunu itiraf etti. Sahabe-i kiramdan bazıları kadını öldürmek istediler ama Peygamber Efendimiz engel oldu. Kadının hedefi Peygamber Efendimiz'di. Onun ölmesi için yemeğine zehir katmıştı ama amacına ulaşamamıştı. Peygamber Efendimiz kadını serbest bırakıyordu. Zira Peygamber Efendimizin bir şiarı, bir ilkesi vardı. Kendi şahsına yapılan kötülükleri affederdi. Aynı şeyi Yahudi kadın için de yapıyordu. Bir başka kanaldan gelen bir bilgi ise Hazreti Bişir'in akrabaları kısas talep ettiler ve bu Yahudi kadına kısas uygulandı şeklindeydi. Hayber kuşatması 20 gün sürmüştü. Müslümanlar büyük bir zafer elde etmişlerdi. En önemlisi Müslümanlar için şer üssü, komplolara üssü olan Hayber bir engel olmaktan çıkarılmıştı. Müslümanların karşısında bir güç olma özelliği sona ermişti. Hayberliler ciddi anlamda ziraatçı insanlardı. Bu işi çok iyi bilirlerdi. Bu nedenle onların kendilerinin çalışması, verimli bir şekilde ürünlerin alınması son derece önemliydi. Bu arada bir olay yaşanıyordu. Süleym kabilesinden şair ve tüccar El-Haccac bin İlat Hayber'e geliyor, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la görüşüyor ve Müslüman oluyordu. Haccac'ın Mekkelilerde alacakları ve malları vardı. Müslüman olduğunu öğrenirlerse alacaklarını da mallarını da alamayabilirdi. Süratle Mekke'ye ulaştı. Yahudilerin İslam ordusunu mağlup ettiğini, zaferi Yahudilerin kazandığını, büyük ganimetler elde ettiklerini, o ganimetleri satmak istediklerini, alacaklarını ve mallarını hemen verirlerse o ganimetlerden bir hayli satın almak istediğini söylüyordu. Mekkeliler El-Haccac'ın alacaklarını da mallarını da sevinçle veriyorlardı. El-Haccac hemen Mekke'den ayrılıyor ve Medine yoluna koyuluyordu. Mekkeliler işin tamamen ters olduğunu anlıyorlardı ama iş işten geçiyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Ulu sultana dokunma. Ol varisi fermanberi Furkan'a dokunma. Envarına müştak zemin, gökte melekler. Bir hüznüne deryalar, topraklar titrer. Erbabı kemal eyliyor iktam bu zuhura. Hep nemli nazarlarla kavuşsam diye nura. Bir kenzi marif olan irfana dokunma. Ol varisi peygamberi zişana dokunma.

küfrün o habis sarası tuttuysa eğer, sen çırpınma zelilane tükenmen daha ehven. Hep âli sefihin ediyor Adem'i müflis, icra-i şenaatte geri kalmada iblis.

Yüz milyonun ağzında bu ahd aynı sadadır. Üstadı Necip'im, sana can başta fedadır. İhsan-ı Hüda Seyyid-ül Ebrar'a dokunma. Bir Necmi Sera Perde-i Envar'a dokunma. Nurunla bahar ufkumuzda sanki hazansız. Rencide eden kalbini kim, hangi vatansız? Ey Burcu Suat, bilse ki dünya seni kimsin? Asara taşıp bin senedir beklediğimsin. Bir nefhay ruh sanki gönüllerde bu gür ses. Bir tavcı münevver gibi başlarda mukaddes. Embağcı Ziya Ahseni Ahyar'a dokunma.

aşka düşen pervaneyim, aşka düşen pervaneyim.

Sensiz dünyayı ukubayı, gürüm nidem, nidem, nidem. Uru cennetül alayı gülüm nidem, nidem, nidem. Sinem morulmaz yaralı, değmeye olmaz yareli. Senden özge yâri veli, gülüm nidem, nidem. Servi kaddine Tuğba'yı, vermezem iki dünyayı, gönülde gayrı sevdayı gülüm nidem, nidem, nidem. Sana yok alemde sani, alemin canı cananı, aşkınla dolmayan canı gülüm nidem, nidem, nidem. Sen olasın dilin sözü, yadında gece gündüzü, senden gayrı bakan yüzü gülüm nidem. Nidem, nidem. Acep nice olur hali, sana varmaz ise yolu, Hulusi gibi bir kulu gülüm nidem, nidem.

0: Tahrim 8. Cennetliklerin Duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve
1: ey Rabbimiz! Nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin,
0: derler.

Geceler kurşun gibi iner üstüme birden. Hayalin çıkıp gelir uzaklardan karşıma. Sonra yorgun yüreğimi bir kara sevda tutar. Ama sen duymazsın duyduğumu. Ne bir türkü söylersin gizlice ağlayarak, ne her akşam içinde bir yara göz göz açar. Ne efkar basar seni akşamları ansızın, ne uykuların kaçar. Konuşsam bir türlü, sussam bir türlü. Yıllar yılı yüreğimde büyüyen sırsın. Bir sigara dumanına uzanır gibi usulca dokunsam saçlarına kırılırsın. Kaçtım şehir şehir çok uzaklara. Boşuna gurbet acısı tattım. Oyalandım durdum seni unutmak için. Kendimi boşuna aldattım. Anladım, faydası yok uzak kalmanın artık. Seni kader çizgisiyle alnıma yazan haktır. Unutmak ne mümkün gözlerinin rengini. Seni çılgın gibi sevmek yaşamaktır. Bir serin rüzgarsın yüzüme vuran, yüreğimi yakan bir avuç korsun. Gökler biliyor sevdamı, taş duvarlar biliyor

Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun. En serin imbatlarla adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla. Yüreğimin başına noktalarla, hatlarla baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla. Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Öldür bendeki beni, sonra dirilt kendinle. Çarpsan kara sevdayı en azından yüz binle. Nasıl bağlandığımı anlarsın kemendinle. Kaç defa çıkıp gittim buralardan yeminle. Ama her defasında geri döndüm seninle. Hangi düğüm çözülür nazla, sitemle, kinle? Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle.

şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki nemsin. Bazen kız kardeşimsin, bazen öpöz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin. Eksilmeyen çilemsin. Orada ufuk çizgim, burada yanım yöremsin. Beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin. Çaresizim, çaremsin. Şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki nemsin.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 20. Cüz.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

ورحمة وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون.

Sılada sılasız kaldım. Suyum garip, aşım garip. Ben kendime gurbet oldum. İçim garip, dışım garip. Bayram diye insem düze, düşman olur astar yüze. Kattım geceyi gündüze. Uykum garip, düşüm garip. Temmuz'da üşür gezerim, zemheride akar terim. Dört mevsimde derbederim. Yazım garip, kışım garip. Felek bir gün rahat koymaz. Çağırsam kaderim duymaz. Ayağım aklıma uymaz. Gövdem garip, başım garip.

Yandım ebedi hüsnüne meftun olarak. Kâr etti dilin ruhuma efsun olarak. Sor hali perişanımı saysın geceler. Geldiğim kapına kaç kere mahzun olarak. Hicrana boyandı yanarak ahım ile. Dost bahçesinin gülleri dilhun olarak. Kahreyleme ey sevgili, şad eyle beni. Görsen ne çıkar bir kere memnun olarak. Etmek mi muradın beni sermesti harap? Ta haşre kadar böylece mecnun olarak. Kıl Arif'e bir lahza nazar ile lütf ile sen. Al canımı da emrine merhun olarak. Etmek mi muradın beni sermesti harap? Ta haşre kadar böylece mecnun olarak. Ta haşre kadar böylece mecnun olarak.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de:
1: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz,
0: dediler.

Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rûnümâsın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilahi nurun olmazsa söner alem, nefes kalmaz, felek manzurun olmazsa. Firak ağlar, visal ağlar, ezel mesturun olmazsa cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben masseylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek? Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek? Sönerken gözlerim ahsan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım. Bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Neden gönlün murad eylerse taltifeyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lana illa ma fahamtana innaka entel cevvadul kerim. Ve ufevvidu emri ilallah, innallâhe basîrum bil'ibâd. Sadakallâhul azîm. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle beraberiz. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mektubat isimli eserimiz, 28. mektup, 8. mesele. 5. nükte, sual ediyorsunuz ki, zamanı fetrette Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın ecdadı bir din ile mütedeyyin mi idiler? Evet, fetret zamanı demek değerli kardeşlerim. Bir peygamber aleyhisselam geliyor, dinini icra ediyor. Cenab-ı Hakk'ın kendisine gönderdiği emir ve yasakları tebliğ ediyor ve vefat ediyor. Diğer peygamber uzun bir süre sonra geliyor. Bu iki peygamber devresi arasında fetret dönemi denilen net olmayan karanlık bir dönem geçiyor. İşte sorumuz şu, diyor ki, sual ediyorsunuz ki zamanı fetrette Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın ecdadı, dedeleri, babası, dedesi, dedeleri bir din ile mütedeyyin miydiler? Herhangi bir dinin hükümlerine göre yaşıyorlar mıydı? El cevap, Hazreti İbrahim aleyhisselamın bilahire gaflet ve manevi zulümat perdeleri altında kalan ve hususi bazı insanlarda cereyan eden bakiye-i dini ile mütedeyyin olduğuna rivayet vardır. Yani İbrahim aleyhisselamdan gelen İslam dini, dininin çok perdeler altında kalmış ama bazı hususi insanlar o dinin bir takım güzelliklerini yaşamaya devam etmişler. İşte Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dedeleri de bu insanlar zümresindendi. Elbette Hazreti İbrahim aleyhisselamdan gelen ve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamı netice veren bir silsile-i nuraniyeyi teşkil eden efrad, elbette dini hak nurundan lakayt ilgisiz kalmamışlar ve zulümat-ı küfre mağlup olmamışlar. Fakat zamanı fetrette, fetret zamanında وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولَ sırrıyla. Ayet-i Kerime değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: biz elçi göndermeden hiçbir topluluğa azap etmeyiz. Yani kendisine peygamber gönderilmeyen topluluklar azap edilmeyecek topluluklardır. Sırrıyla ehli fetret, ehli necattırlar. Fetret devrinde yaşayan insanlar kurtuluş ehlidirler. Bil ittifak, teferruattaki hatiyatlarından muahezeleri yoktur. Yani ibadetlerinde ibadet yapmamışlar, şunu yapmamışlar, bunu yapmamışlar. Bunlardan dolayı hesaba çekilmeyecekler. İmam-ı Şafii ve İmam-ı Eş'arice küfre de girse, yani Allah'a iman etmemiş bile olsalar, yani Allah diye bir yaratıcının varlığını bilmeseler bile usulü imanide bulunmazsa yine ehli necattır. Yine de Allah-u Teala'nın kurtuluş fırkasına dahildirler. Çünkü teklifi ilahi bir insanın şunu yapacaksın, şunu yapmayacaksın emrine muhatap olması irsal ile olur. Ve irsal dahi ıptıla ile teklif tekarrür eder. Yani peygamber gelecek, Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını tebliğ edecek, insan da yaparsa kurtulacak, yapmazsa mahvolacak. Peygamber gelmemiş, emir ve yasaklar bildirilmemişse o zaman o insan cehennemlik olmuyor, kurtuluş ehlinden sayılıyor değerli kardeşlerim. Madem gaflet ve mürur-u zamanın geçmesi ve gafletin bulunması enbiya-i salifenin dinlerini setretmiş, örtmüş, o ehli fetret zamanına hüccet olamaz. İtaat etse sevap görür, etmezse azap görmez. Çünkü mahfi kaldığı için, o din gizli kaldığı için, görünmediği için hüccet, delil olamaz. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedeleri herhangi bir din ile, semavi bir din ile ibadet etmemiş bile olsalar, inanmamış bile olsalar ehli necattır, ehli cennettir değerli kardeşlerim. Altıncı nükte, dersiniz ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ecdatlarından, dedelerinden nebi, peygamber gelmiş midir? El cevap, Hazreti İsmail aleyhisselamdan sonra bir nas-ı kat'i yoktur. Kesin bir haber, kesin bir delil yoktur. Ecdatlarından olmayan, yalnız Halid İbni Sinan ve Hanzele namında iki nebi gelmiştir. Fakat ecdad-ı nebiden, peygamberimizin dedelerinden Ka'b İbni Lüey'in meşhur ve sarih ve tansiz tarzındaki bu şiiri ki Ala gafleti ye'tin nebiyyü Muhammed feyuhbiru ehbaran saduqan habiruha. Yani bu peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın dedelerinden olan Ka'b İbni Lüey'in bu şiiri, manası şu: beklenmedik bir anda gelecek Muhammed peygamber verecek bizlere en doğru haber demiş. Bakınız, adeta sanki bir peygamber gibi, bu zatın bir peygamber gibi, bir mucizesi gibi demesi mucizekârâne ve nübüvvetdârâne bir söze benzer. Acaba diyor, bu zat bu kadar açık bir ifadeyle bu şiiri söylediğine göre belki peygamber de olabilir. İmam-ı Rabbani hem delile hem keşfe istinaden demiş ki, Hindistan'da çok nebiler gelmiştir. Fakat bazılarının ya hiç ümmeti olmamış veyahut mahdut, sınırlı birkaç adama münhasır kaldığı için iştihar bulmamışlar, yani meşhur olmamışlar veyahut nebi ismi verilmemiş. İşte imamın bu düsturuna binaen ecdad-ı nebiden bu nevi nebilerin bulunması mümkün. Belki de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin

en doğru olan haber hangisidir? Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın annesi, babası ve dedesi Abdülmuttalib'in imanlarının durumu neydi? El cevap, Yeni Said 10 senedir yanında başka kitapları bulundurmuyor, bana Kur'an yeter diyor. Böyle teferruat mesailinde bütün kütüb-ü ehadisi tetkik edip en akvasını yazmaya vaktim müsaade etmiyor. Yalnız bu kadar derim ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın peder ve valideleri, anne ve babası ehli necattır ve ehli cennettir ve ehli imandır. Evet, değerli kardeşlerim, Nebhani Hüccetul Alel Alemin 412. 414. sayfada ayrıca Suyuti Er-Resailut Tis'asında 147 ve 152. sayfasında da böyle diyor. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın baba ve annesi ehli necattır, ehli kurtuluştur, ehli cennettir ve ehli imandır, mümindir. Cenab-ı Hak Habibi Ekrem'inin mübarek kalbini ve o kalbin taşıdığı ferzendane şefkatini elbette rencide etmez, elbette üzmez değerli kardeşlerim. Evet, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatine cümlemizi nail eylesin. Vel ilmu indallah la ya'lemul gaybe illallah subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru da'vana enel hamdulillahi rabbil alemin. Değerli kardeşlerim, Nur Saati programı bugün de bu kadar. İnşallah bir sonraki programımızda başka bir konumuzda beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Halkı hakka davet eden canavar terbiyecisi gibi olmalıdır. Canavar terbiyecisi nasıl hayvanın huyunu ve yeteneğini bilip ona göre davranırsa hak davetçisi de aynı şekilde davranmalıdır. Ali Ramiteni radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

kabul olmaz niyazında gurbetin. Kapkarayız beyazında gurbetin. Kan donduran ayazında gurbetin. Özüm üşür

Ey çölün aziz misafiri, ey suskunların kutulu sözcüsü, hüzünlerin sabırlı bekçisi, ey teselli yağmuru, huzur pınarı efendimiz. Kokun duyuldu önce, saçları rüzgarın yakasına tutuşmuş çocuklardan biri ellerini kumlardan çekip koştu. Gözlerini yukarı çevirdi. Yukarıların habercisinin, yücelerin gezgininin yüzüne bıraktı kalbini. Kanatlarını sessizliğin avucuna yayıveren kelebekler asılı kaldı havada. Rüzgar nefesini tuttu. Kum tanecikleri gül yüzünün kıvrımlarına koştu. Billur elleri uzandı nur ellerine. Eline avucuna yığdı çocuk sevinçlerinin

bakışlarını akıttı yüzüne. Gözlerine, ta gözlerinin bebeğine baktı efendi. Varlığının çölü küle, gülle çevirdiğini, ölümü sonsuza birleştirdiğini bilerek baktı, aktı gözlerinin içine. Nefes aldı gözlerinle buluşunca gözleri. Belki de delice seyirtti ardından. Sen de onu bekledin belli. Hepimizi, her şeyimizi, bütün kızlarımızı kucaklayan, yitirdiklerimizi bize yeniden vaat eden tebessümünle bekledi. Kız çocuğunun dudağında sonsuza goncalanan tebessüm gülleri açıldı. Karanlıkları dağıtan, hüzünleri silen, korkuları boğan tebessümüne dokundu bakışları. Kal dedi gözleri. Biraz kal, gitme. Avucuna bıraktı avuçlarının huzurunu. Belki birkaç adımını birlikte attın. Yavaşladın. Ki hiç acelen olmadığını bilirim. Kız çocuğunun boyu hizasına eğildin. Bize döndüğün gibi Miraç'tan, eğildiğin gibi günahkar yüzlerimize. Bizim hatırımıza indiğin gibi el üstünde tutulduğun semadan. Gözümüzün yaşını silmek için alkışlandığın göklerin cezbesinden sıyrıldın da döndün. Sırf bizi sevindirmek için yakınlık makamından uzak kalmaya razı oldun. Bilmez miyim? Eğildin efendim. Eğiliverdin. Yanımıza döndün. Yüzümüze baktın. Hatırımızı saydın. Nazladın bizi. Kız çocuklarımıza ebedi teselliler getirdin. Kucakladın sımsıcak. O gün o Medineli kız çocuğunun elinden tuttun. Fıtratı İslam idi kız çocuğunun. Onun sevincini önceledin. Sonraya bıraktın başkalarını. Onu sevindirmeyi önemsedin. Bekleyenleri öteledin. An dondu, mekan doğruldu, çöl dirildi, zaman yeniden kanatlandı bakışlarının göğünde. Tebessüm ettin. Küçük kız çocuklarının hatırını her şeyin önüne aldın. Onun için çektiğin sancıları sakladın onun gözlerinden. Onun huzuru için kanayan ayaklarını unuttun onun sevincinde. Dualarının göğünde bir güneş gibi yükselttin kız çocuğu mutluluklarını. Ellerinin nuruyla ışıdı kızın yüzü. Kızın üşüyen yüzünden yansıyan ışığın aksi sevinç sevinç pencere önlerimize kadar taştı. Ve kızın gözlerine nakş olan gül yanağının kokusu döndü dolaştı kızlarımızın yanağına bulaştı. Şimdi o kızın yanağından miras bir ışıltıyı ve kokuyu taşıyor kızlarımızın yanakları. Onların lüle saçlarında, ceylan titrekliğinde, iri gözlerinde, beyaz gülüşlerinde, yarım kalmış acemi ve masum dualarında senin tesellini içiyoruz her gün. Küçük kızlarımızı seviyoruz efendim sayende. Onlar için umutlanıyorsak senin müjdenle. Onları sevindirebiliyorsak senin hatırına efendim. Ne varsa sevgiden yana elimizde avucumuzda mayasını senin tebessümünden devşirdik efendim. Efendim, neden
hala elini tutmaktan uzak düştüğümüz kızlarımız var bizim. Elimize tutunan yetimleri, öksüzleri, ötelere öylece düşüncesizce itiverdik. Kızlarımızın sımsıcak tebessümlerini soluğumuzdan buz tutmuş dipsiz kuyulara savuran buzdan heykelleriz biz. O masum dudakların baba deyişlerini huzursuz ve telaşlı saatlerin yüzünde parçalayan, paralayan babalarız biz. Şimdi kapı arkalarında baba yolu bekleyen nazenin kız çocuklarını babasız bırakanlarla aynı şehirleri paylaşıyoruz biz. Bir gün olsun, ah bir gün, bir an olsun, kızımız tutunca elimizden, hiç bırakmamaya ahdederken biz, o bırakmadıkça onun elini bırakmamaya niyetlenirken biz, hatıranı ete kemiğe bürüyüp giyinebilir miyiz? Nasıl olur da o billur elleri salıveririz ellerimizden, nar görüp çözülüvermiş buz gibi biz? Niçin gözlerinin içine büyüdüğümüz zamanda aynı ışıltıyla bakamayız o kız gibi biz? Acaba biz kimlerdeniz? Senin tuttuğun eli tutamayıp itenlerden mi? Ellerinden kızlarımızın gül kokladığı efendimiz, özür dileriz. Menba-ı Muhammed olan kızlarımızın yüzünden bize yansıyacak bir sadakalık ışıltı dileniriz. Affımızı isteriz.

Halık-ı Kerim'im. Benim suy ihtiyarımla ömrüm taka çektirir. Bir üzüm yedirse 100 tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halık-ı Kerim'im. Külle etin karif sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerim'im ve ey Rabbi Rahim'im, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir.

0: Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
1: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Evşenül Kebir.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اجرنا من النار.
1: Ey mağlup olmayan galip, ey masnu olmayan sanatkar, ey mahluk olmayan halık, ey mülk edilmeyen malik, ey kahredilmeyen kahir, ey yükseltilmeyen yüce, ey korunmaya muhtaç olmayan hafız, ey yardıma ihtiyacı olmayan yardımcı, ey kaybolmayan hazır ve şahit, ey uzak olmayan yakın, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

0: bu.
1: Ey nurların nuru, kaynağı. Ey nurları aydınlatan. Ey nurlara şekil ve suret veren. Ey nurları yaratan. Ey nurların miktarlarını takdir eden. Ey nurların mahzen ve menbaalarını ayarlayan. Ey bütün nurlardan evvel olan nur. Ey bütün nurlardan sonra baki kalacak nur. Ey bütün nurlardan üstün olan nur. Ey eşi benzeri olmayan nur. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

صدق يا من عفوه فضل يا من عذابه عدل يا من ذكره حلو.

0: bakalım.
1: Ey hediye ve ihsanları şerefli olan, ey işleri latif ve ince olan, ey lütuf ve keremi daimi olan, ey sehavet ve cömertliği ezeli olan, ey sözü hak olan, ey vadi

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarına nimet ihsan eden, ey bütün müşkilleri halleden ve hak ile batılın arasını ayıran, ey istediğini istediği şekilde değiştiren, ey zorlukları kolaylaştıran, ey istediğini zelil kılan, ey kitaplar ve bereketler indiren, ey kainattaki bütün işleri döndüren ve kullarını halden hale sevk eden, ey her şeyi münasip şekilde güzelleştiren, ey her şeyi kemale erdiren, ey istediğini istediğine üstün kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey gören fakat görülmeyen, ey yaratan fakat yaratılmayan, ey yol gösteren fakat kendisinin yol gösterilmeye ihtiyacı olmayan, ey dirilten fakat hariçten hayat almaya ihtiyacı olmayan, ey yediren fakat yedirilmeye muhtaç olmayan, ey kurtaran ve kurtarılmaya muhtaç olmayan, ey işleri kaza eden fakat ona muhalif olarak işler kaza edilmeyen, ey hüküm veren fakat kendi aleyhinde hüküm verilmeyen, ey doğurmayan ve doğurulmayan, ey eşi benzeri olmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: al.
1: Ey en iyi sevgili kendisi olan, ey en iyi tabip kendisi olan, ey en iyi eşraf kendisi olan, ey en iyi yakın kendisi olan, ey en iyi kollayan kendisi olan, ey dua ve istekleri en iyi kabul eden, ey en iyi ünsiyet ve huzur veren, ey en iyi vekil kendisi olan, ey en iyi sahip kendisi olan, ey en iyi şekilde yardım eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: أجرنا من النار.
1: Ey ariflerin sevinç ve sururu, ey müritlere ünsiyet ve huzur veren, ey aşıkları kurtaran, ey tevbekârların sevgilisi olan, ey fakirlerin razıkı olan, ey günahkârların umudu olan, ey sıkıntıya düşenlerin sıkıntısını gideren, ey gam ve kedere düşenlere nefes aldırtan, ey üzülenlere fereç ve ferahlık veren, ey evvelkilerin ve sonrakilerin mabudu olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya Rabbi.

0: Ey cennet ve ateşin, cehennemin Rab ve sahibi! Ey peygamberler ve seçkinlerin Rab ve sahibi! Ey sıddıkların ve iyilerin Rab ve sahibi! Ey küçüklerin ve büyüklerin Rab ve sahibi! Ey hububat ve meyvelerin Rab ve sahibi! Ey nehir ve ağaçların Rab ve sahibi! Ey sahra, tarla ve çöllerin Rab ve sahibi! Ey köle ve hürlerin Rab ve sahibi! Ey ilan ve gizlemelerin Rab ve sahibi! Ey gece ve gündüzün Rab ve sahibi! Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: أجرنا من النار.
1: Ey ilmi her şeyi algılayan, ey görmesi her şeye nüfuz eden, ey kudreti her şeye kavuşan, ey kulların onun nimetlerini sayamadığı, ey yaratıkların ona şükretmeye güç yetiremediği, ey anlayışların onun celal ve büyüklüğünü idrak edemediği, ey akılların onun hakikatine kavuşamadığı, ey azamet ve kibriyayı kendisine perde yapan, ey heybet ve saltanat kendi güzelliği olan, ey varlık ve bekası izzet ile güçlenen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya Mel-

Ey yüce örnek sadece kendisinin olan, ey yüce sıfatlar onun olan, ey ahiret ve dünya onun olan, ey cennetül meva onun olan, ey cehennem ve ateşin sahibi olan, ey büyük ayet ve mucizeler onun olan, ey Esmaül Hüsna, güzel isimlerin sahibi olan, ey hüküm ve yargı kendisinin olan, ey yüksek göklerin sahibi olan, ey arş ve yer onun olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ve

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarını çok çok affeden, ey kullarının günahlarını bağışlayan, ey itaatkar kullarını çok seven, ey rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan, ey asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden, ey kullarına çok şefkat edip esirgeyen, ey kullarına karşı pek merhametli olan, ey mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındıran, ey gerçek hayat sahibi olan, ey gökleri, yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve fissemâi azametuh. Ya men huve fil ardı âyâtuh. Ya men huve fî kulli şeyin delâiluh. Ya men huve fil bihâri acâibuh. Ya men yebde'ul halqa thumme yu'iduh. يا من هو في الجبال خزائنه يا من أحسن كل شيء خلقه يا من إليه يرجع الأمر كله يا من ظهر في كل شيء لطفه يا من يعرف الخلائق قدرته سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار.
0: Ey azameti gökte tecelli eden, ey ayet ve mucizeleri yeryüzünde zuhur eden, ey varlığının delilleri her şeyde mevcut olan, ey acayip mahlukatı denizlerde barınan, ey yaratmaya başlayan, sonra aynı model üzere onu tekrarlayan, ey hazineleri dağlarda bulunan, ey yarattığı her şeyi güzelce yapan, ey her şeyin son merciği olan, ey lütuf ve ihsanı her şeyde zuhur eden, görünen, ey mahlukatına kendini tanıtan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey sevgilisi olmayanların sevgilisi. Ey tabip bulamayanlara tabip olan. Ey cevap alamayanlara cevap veren, isteklerini karşılayan. Ey şefkat edenleri bulunmayanların şefkat edeni. Ey refik ve arkadaşı olmayanların destek ve sahibi. Ey şefaatçisi olmayanların şefaatçisi. Ey kurtarıcısı olmayanların kurtarıcısı. Ey rehberi olmayanların rehberi. Ey yöneticisi olmayanların yöneticisi. Ey merhamet edicisi olmayanlara merhamet eden. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey kendisiyle yetinenlere yeter olan, ey kendisinden hidayet, doğru yol isteyenlere yol gösteren, ey kendisinden ihtiyaçlarının giderilmesini isteyenlerin ihtiyaçlarını gideren, ey kendisine yalvaranı yanına çağıran, dualarını kabul eden, ey şifa isteyenlere şifa veren, ey kendisinden işlerin kaza edilmesini, yapılmasını isteyenlerin istediğini kabul eden, ey kendisinden zenginlik isteyenleri zengin eden, onları ihtiyaçlardan kurtaran, ey işlerinin ifa edilmesini isteyenlerin işlerini ifa eden, ey kendisinden kuvvet isteyenlere kuvvet veren, ey kendilerini ona verenlere sahip çıkan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey her şeyden önce olan evvel, ey her şeyden sonra olan ahir, ey varlığı apaçık görünen zahir, ey her şeyin iç yüzünden haberdar olan batın, ey her şeyi yoktan yaratan Halık, ey her şeyi münasip bir şekilde rızıklandıran Razık, ey her işi doğru olan ve sözünü yerine getiren Sadık, ey varlığı her şeyden önce olan Sabık, ey her şeyi mukadder hedefine sevk eden Saik, ey tohum ve çekirdekleri yarıp sümbüllendiren Falik, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecirna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ba'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir. Bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. بسم الله. حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين.
0: يا الله يا ربيمز sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver. Bizi affet, iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden. Ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, Müslim ve Müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sahir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Utrukul habeşete. Habeşlileri bırakınız, terk ediniz. Ma tarakukum. Onlar sizi terk ettiği müddetçe. Yani Habeşliler size karışmadığı müddetçe, size saldırmadığı müddetçe siz de onlara karışmayın, onlara saldırmayın diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir tavsiyede bulunuyor. Bu nedir? Bir vefa örneğidir. Biliyorsunuz Mekke'deki müşrikler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve onun sahabesine karşı saldırılara geçtiler. Zulme geçtiler. Büyük zulümler yapıyorlardı. Büyük haksızlıklar yapıyorlardı. İşkenceler yapıyorlardı. Ve o sahabe-i kiram hazretleri sadece ve sadece dinlerini yaşamak, inançlarını yaşamak, Allah-u Teala'ya kul olabilmek uğruna ne yaptılar? Yaşadıkları, doğup büyüdükleri, akrabalarının bulundukları toprağı terk ederek Habeşistan'a hicret ettiler. Tabii hicretten sonra, onların Habeşistan'a göç etmesinden, hicretinden sonra Mekke müşrikleri Müslümanların başka yerlere dağılıp rahat etmelerinden, onların dini yaşamalarından, korktuklarından dolayı ta oralara bile el uzatmak suretiyle inançlarını yaşamasınlar, tevhid akidesi çöksün, yok olsun diye Habeşistan'a kadar geldiler. Ve Habeşistan kralı Necaşi'den o Müslümanları geri istediler, bize ver dediler ve hediyelerle geldiler. Fakat Necaşi, Cafer-i Tayyar radıyallahu anh'ın o güzel konuşması, ayetlerden güzel bir şekilde anlatması, hiç taviz vermeden, akide yönünde hiçbir tavize yönelmeden, Kur'an'ı bir üslupla olup biteni krala anlatması, ayet-i kerimeleri okuması karşısında kral ne dedi? Bunlar da bir hak dindir ve benim ülkeme sığınmışlardır, benim misafirimdir. Bunları size vermeyeceğim ve Müslümanlara dedi siz de burada dininizi rahatça yaşayın. İşte Müslümanlar dinlerini orada rahatça yaşamaya başladılar ve akabinden bir grup daha Habeşistan'a hicret etti. Bu da nedenle bir vefa örneği olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte kendilerine kucak açmış, sahabe-i kiramı korumuş, kollamış, onların dini yaşama noktasında yardımcısı olmuş bir toprağın, bir o halkın üzerine saldırtmamayı tavsiye ediyor. Saldırmayın. Onları kendi haline bırakın. Ha, onlar size saldırırsa bu sefer ne olacak? Müdafaa hakkınızdır. Onda da inşallah bir sorumluluk olmaz diye bu şekilde buyuruyor ve bize de bir örnek teşkil ediyor. Bize de bir ders ve nasihat veriyor. Vefa ayrı bir konu. İnşallah başka hadis-i şeriflerimizi anlatırken o vefa konusunda Resul-i Ekrem'in ne kadar hassas olduğunu daha iyi anlayacağız. Ve Peygamberimiz yine devamen şöyle diyor. فَاِنَّهُ لَا يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ Kabe'nin diyor bir hazinesi vardır. Kabe'de bir hazine vardır. Ve o hazineyi kimse çıkaramayacaktır. Ancak züsvekateyni böyle iki bacağı ince bir adam minel habeşeti Habeşli olan iki bacağı ince bir adam bunu çıkaracaktır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir müjdeyi haber veriyor veya bir olayı, gizli bir olayı, gaybi bir olayı haber veriyor. Kabe yapılırken Kabe'nin etrafına bilhassa Hacerül Esved kuyusuna yakın bölgeye böyle Mekkelilerin, daha önceki insanların veya Cürhümlülerin çeşitli rivayetler var. Hazineler gömdüğü, bıraktığı veya bazı insanların işte Kabe yapılsın, Kabe'ye yardım olur diye oraya gömdüğü veya bazılarının işte böyle hediye olarak bıraktığı bir hazine olduğu dillerden dillere dolaşılıyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunu haber veriyor ve kimse bunu çıkaramaz diyor ve ancak Habeşli iki bacağı ince bir adam bir zaman sonra çıkaracak diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu bizlere bir
mucize olarak haber veriyor. İşte bunun Hacerül Esved'in tarafında olduğu söyleyenler de var. Zemzem kuyusuna yakın bölgede olduğunu da söyleyenler var. Ve hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında bu hadisi söyleyen sahabelerle Hazreti Ömer bir istişarede bulunuyor. Diyorlar ki madem ki böyle bir hazine var, bu hazineyi çıkaralım. Müslümanlar için, ümmet için fayda olsun. Ona ümmete harcayalım. Biliyorsunuz Hazreti Ömer'in ümmete nasıl büyük bir fedakarlık gösterdiğini, malı mülkü ümmet için nasıl açtığını, fakirleri, yetimleri, şehit ailelerini nasıl beslediğini biliyoruz. Onun iyiliğini, adaletini dillere destan yani. Bugün herkes bir Hazreti Ömer'i arıyor, onun adaletini arıyor. Dünya bir Ömer'e muhtaç. Ve sahabeyle yapılan istişare sonunda bunun büyük bir fitne kapısı olabileceğini, insanların bu sefer devamlı zamanla ileriki zamanda Kabe'nin etrafında kazı yapmaya teşebbüs edeceği noktasında böyle bir görüş belirtiliyor. Ve üstelik de bunu ancak Habeşli, iki bacağı ince bir insanın çıkaracağını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de haber verdiğinden dolayı bu işi iptal ediyorlar ve böyle bir teşebbüste de bulunmuyorlar. Tabii bu gaybi bir olaydır. Ne zaman olur? Allahu alem. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bir nasihatta bulunuyor ve bizlere bir haber veriyor. Bu nasihati tutacağız. Bu haber de mutlaka gerçekleşecektir. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Utruku dünya li ehliha. Dünyayı ehline terk ediniz. Dünyayı dünya ehline terk ediniz. Fe innehu muhakkak o men akaza minha, o dünyadan aldı. Bir kimse aldı. Ne aldı? Fevka ma yekfihi, kendisine yeterden fazla miktar aldı. Akaza min hatfihi, o insan kendi ölümünü almış olur. Kendi helakını almış olur. Ve huve la yeş'uru, halbuki farkında da değildir. İnsanoğlu çok malım olsun ister ama Peygamberimizin bu ifadesiyle çok mal iyi değil. İnsana büyük bir zarar. Başına büyük bir bela açıyor diyor, haberi yok Peygamberimiz. O ölümünü alıyor, helakını alıyor. Çünkü her malın hesabını vereceksin. Nerede kazandın, nasıl kazandın, nereye harcadın, bunun hesabını vereceksin. Ve bütün olaylar, bütün sorunlar, şu dünyada çıkan bütün olaylar tarih boyunca ve günümüzde ve gelecekte gördüğümüz kadarı neyden? Hep bu dünya malı yüzünden çıkıyor. Kardeş kardeşe küsüyor. Kardeş kardeşle konuşmuyor. Anne babaya küsüyor. Kardeşler arasında kavgalar oluyor. Toplumlar birbirine giriyor. Ülkeler savaşıyor. Nedir? Hep bu dünya malı için. Zaten dünyadaki insanlarda şu hakim olmuş, şu felsefe hakim olmuş. Sen çalış, ben yiyeyim. Sen öl, ben yaşayayım. Böyle bir düşünce hakimiyeti var artık. Yani herkes dünyayı kapayım, ben yiyeyim. Diğer insanlar benim kölem olsun ve diğer insanları sömüreyim. Her şey benim olsun, kimsenin olmasın. Böyle bir zihniyet insanlara hakim olmuş. Dünya malı tuzlu su gibidir, deniz suyu gibidir. İçersin, içersin, bir türlü doymazsın. Susuzluğun da gitmez. O yüzden Allah-u Teala bizi dünyadan korusun. Zaten bir hadis-i şerifte Peygamberimiz yine buyuruyor, diyor ki Allah bir kulunu severse dünyadan onu korur. Ve Peygamberimiz her zaman şu dua etmiş: Allah'ım bana ve ehlime, Muhammed'in ehline yetecek kadar rızık ver, mal ver. Bu yüzden dünya malı insanı ne yapar? Celbeder, cezbeder. İnsan çok malı olmasını ister, çok parası olması ister ama bu kendisi için hayır değildir, bilemez. O nedenle insan kendisine yeteni almaya çalışacak. Yeterince miktarı almaya çalışacak, onun için uğraşacak. Ha fazlasını alırsa da ne yapar? Kendisini diyor bilmeden de ölümünü almış olur. Kendinin helakını almış olur. Allah-u Teala bizleri muhafaza buyursun. Tabii yani burada şu da var. Malı olur, Hazreti Ebu Bekir gibi, Abdurrahman bin Af gibi, Hazreti Osman gibi. Ne yapıyor? Allah yolunda malını infak ediyor, harcıyor. Böyle Agniye-i Şakirin denilen, yani şükreden zenginler. Böyle olmak da güzel. Ama insanların temel fıtratına baktığımız zaman, temel karakterlerine baktığımız zaman insanlarda mal sevgisine karşı büyük bir düşkünlük var. Ayet-i Kerime'de de öyle diyor. Mal toplamayı sever insan. Ama
Bu düşkünlük zamanla ne yapıyor? Bütün hataların başı dünya sevgisidir diyor Peygamberimiz. Dünyayı seven insan dünyaya yöneliyor. Ahirete yönelmiyor. Ahireti unutuyor. Ahiret artık ona bir hikaye gibi geliyor. Bir masal gibi geliyor. Ölme unutuyor. Yardımlaşmayı unutuyor. Ve zamanla o rızkın Allah'ın verdiğini unutuyor. Ben kazandım, ben yaptım, benim gücüm, benim aklım gibi bu şeytani düşünceleri ön plana çıkararak Rabbisini tanımaz hale geliyor. Rabbisinin verdiği nimetleri tanımaz hale geliyor. Yardım vereceği zaman vermek istemiyor. Malın hakkını vermek istediği zaman vermek istemiyor. Ya da artık zenginliğin verdiği bir şöhretle insanlar desin, vermezsem ayıp olur düşüncesine kapılıyor ve o şekilde bir yardıma yöneliyor. Allah muhafaza buyursun. Mümin dünyayı sevmez. Dünya malını sevmez. Çünkü dünya malı melundur, onu bilir. Sadece Allah'ı zikretmenin baki olduğunu, güzel olduğunu bilir. Ve o yönde Allah-u Teala'nın zikrine koşar. Allah için konuşur, Allah için yapar, Allah için faaliyet gösterir, Allah için yürür. Her gayesi Allah için olur. Allah-u Teala bizlerden mal sevgisini, can korkusunu çıkarıp atsın. Her hatanın başı da mal sevgisidir. Mal sevgisinden kişi uzaklaştıkça rahata erer. Çünkü Peygamberimizin buyurduğu gibi züht diyoruz değil mi? Böyle dünyadan uzaklaşma. Dünyaya karşı zahit ol ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekine karşı zahit ol ki diyor insanlar da seni sevsin. Yani sen kavga niye? Rekabetten, birbirini çekememekten, birbirini istememekten, hep ben kazanayım, hep ben yiyeyim düşüncesinden. Halbuki dünya kadar malın olsa ne olacak? Neticede yine ölüp gideceksin ve bunun hesabı var. Sen de öleceksin, fakir olan da ölecek. Herkes ölüp gidecek. Allah bizleri muhafaza buyursun. Değerli kardeşlerim, diğer hadisi şerifte Peygamber sallallahu aleyhi Değerli kardeşlerim, diğer hadisi şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Utrukuni

ihtilafihim ala enbiyaihim ve peygamberlerine muhalefet etmelerinden dolayı oldu diye peygamberimiz uyarıda bulunuyor. Şimdi insan elbette ihtiyacı olan sualleri sorar. Yapması gereken şeyleri sorar. Sorması da gerekir ki zaten peygamberimiz ne diyor? Bilmemenin ilacı sormaktır. Soru soracak. Ama aşırı soru sormak, çok fazla soru sormak iyi değildir. Yani haddi zatında üstüne vazife olmayan işlere yönelmektir. İşte peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabe öyle diyor. Ben sizi ne hale bırakmışsam o halde bırakın, fazla işin üzerine gitmeyin. Ha ben size neyi söylemişsem onu da alın. Bir gün peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte hac yapın diye sahabeye buyuruyor. Sahabeden birisi diyor ki ey Allah'ın Resulü her sene mi? Peygamberimiz susuyor. O yine soruyor her sene mi? Tekrar soruyor. Her sene mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki hayır diyor, ömürde bir sene. Ama diyor ben sizi ne hal üzere bıraktıysam siz de o hal üzere durun. Üstüne gelmeyin, çok soru sormayın. Ben eğer şu anda her sene deseydim, yani ömürde bir kere değil de her sene deseydim, bu sefer size hac her sene farz olacaktı. Halbuki hac nedir? Ömürde bir defa farzdır. Ama peygamberimiz orada diyor ben bunu deseydim o zaman size her sene olacaktı, meşakkat olacaktı, kim yapabilecekti? İşte bu nedenle biz de sual sorarken ihtiyacımız neyse onu soralım. Olmayacak işleri sormayalım veya işte bilgiçlik taslıyormuş gibi işte ben biliyorum edasıyla soru sormayalım. Bunlar hep günah olan şeylerdir. Veya karşıdaki insanı imtihan etmek kastıyla sual sormayalım. Bunlar iyi şeyler değildir. Bazı adam vardır böyle soru soruyor. Karşındakini imtihan ediyor adam. Kendi çok biliyor da o insanı imtihan etmek için soru soruyor. Veya kendi bilgisini çok göstermek için soru soruyor. Bunlar yanlış şeylerdir. Veya daha başka açıdan oradaki bir insanı böyle küçük düşürmek için soru soruyor. Bunlar iyi değildir. Ha, ihtiyaç vardır. Lazımdır. Bilgi lazımdır. O konu hakkında İslam ne diyor? İlim ne diyor? Onu bilmek lazımdır. O niyetle soru sormak gerekiyor. İhtiyaçtır. Ama bunun dışında böyle aşırı soru sorma iyi bir sonuç vermez ve insanları ne yapar? Usandırır ve insanlara bir ağırlık olur. Bu nedenle peygamberimiz bu şekilde uyarıyor. Ha bir de ne diyor? Peygamberlere karşı ihtilaf ettiler. Sözünü dinlemediler. Çünkü çok soru soruyor ama çok da soru sordukça da gereğini yerine getiremiyor. Sana soruyu sorduktan sonra o cevap karşısında sana bir yükümlülük doğuyor. E sen de ne yapıyorsun? İnsansın. O yükümlülüğü nasıl yerine getireceksin? Yapmıyorsun. Bu sefer peygamberlerine muhalefet ediyorlar ve o kavimler diyor helak oldular. Siz de aynı duruma düşmeyin diye peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde buyuruyor. Onların durumuna düşmeyin diyor. Bizler de hani bu dil var ya, dil çok önemli. Dile sahip çıkacağız. Daha önceki hadis-i şeriflerde gördük ve ileride de hep hadis-i şerifler var dil konusunda. Yani dile sahip çıkacağız. Bu dil insanı rezil de eder, bezir de eder. Allah-u Teala bu diline sahip çıkanlardan eylesin. Sorumluluğunu iyi bilip sorumluluğunun gereğini yerine getiren kullarından bizleri eylesin. Peygamber'e muhalefet edenlerden bizi eylemesin. Peygamberimize muhalefet edenlerden eylemesin. Adam mesela bir alime soru soruyor. Akabinden bir soru daha soruyor. Alim diyor ki bak birinci soruyu sordun. Tamam güzel. Bu ikinci soruda şimdi senin üzerine mükellefiyet bindi. Bu sefer sen bu işten dolayı sorumlusun ve bu işi de yerine getirmek zorundasın diyor. E sormasaydın bu sorumluluk sende yoktu. Bu nedenle çok soru sormayı İslam yasaklamış ama bilmediğini de kişi soracak. Fakat aşırı derecede ihtiyacı olmayan, olmayacak işlerle soru sormada nedir? Gereksizdir. Veya Adem Aleyhisselam'ın efendim işte üstüne giydikleri hangiydi? Veya Musa Aleyhisselam'ın asası hangi ağaçtandı? Veya buna benzer birçok sorular gibi. Değerli kardeşlerim, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyor ve emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Öz Balboya günün sözünü sunar.
1: Halkı hakka davet eden canavar terbiyecisi gibi olmalıdır. Canavar terbiyecisi nasıl hayvanın huyunu ve yeteneğini bilip ona göre davranırsa hak davetçisi de aynı şekilde davranmalıdır. Ali Ramiteni radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün güneş zeval vaktinden kayması zamanıyla gecenin kararmasına kadar olan zaman içinde bulunan öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerinde namazı gereği gibi dosdoğru kıl. Sabah namazını da kıl. Zira sabah namazı şahitli bir namazdır. Şüphesiz Yüce Allah doğru söyler.

0: Gönlünüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Her bayram aynı soruyu hatırlarız. Bir kurban kesilir ve bir şey tamamlanır sanırız. Ama kurban sadece kesilen midir? Yoksa kurban insanın en sevdiğinden verdiği bir parçası mıdır? Hazreti İbrahim'in önünde bir İsmail vardı. Peki ya senin? En çok neye bağlıysan, en çok neyi tutuyorsan, belki de senin kurbanın odur. Çünkü kurban sadece bir hayvan değil, bir vazgeçiştir, bir teslimiyettir. O halde bu bayram senin kurbanın ne? Vuslat Derneği, bir vazgeçişle, bir teslimiyetle kurbanını Allah'a ulaştırana selam olsun. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Özlem beyaz bir gül açar bağrında. Mevsimlere dokunan tebessümün sıcağı, sana doğru akmayan ırmağın sığlığıdır. Gariplerin hüzünle alevlenen ocağı, sana doğru süzülen damlanın çığlığıdır. Maskesi çocuklara aldatıyor ömrümün. Uyku çıkmaz sokağın beynine vuran ağrı. Uğursuz ellerimde sararıp solmuştu dün. Bugün bütün çiçekler açıyor sana doğru. Yine geçtim o kanlı badireler şehrinden. Salyangoz işgaline direnen kalmamıştı. Çeşmeler simsiyahtı günahların kirinden. Senden kopan hiç kimse bahtiyar olmamıştı. Aşkının büyüsüne kapılan kertenkele, kabuğunu sıyırmak için yollara düştü. Çevresinde acılar biriken bir heykele, beddua göklerinden bulutlar kara düştü. Ölülerin sessizce uyandığı o yerde, ihtiyar olmamıştı sana varan bedenler. Ayrılık yine meyus, kıvranıyor kabirde. Bakmamışlar yüzüne yalnız sana gidenler.

halkı hakka davet eden canavar terbiyecisi gibi olmalıdır. Canavar terbiyecisi nasıl hayvanın huyunu ve yeteneğini bilip ona göre davranırsa, hak davetçisi de aynı şekilde davranmalıdır. Ali Ramiteni radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Güç niyette diyor. Anla, iş biter. Aklı, iradeyi kaldır yere ser. Balı yapan yapar. Vız vız et yeter. Niyetle dağ bile düz olur kurban. Niyetle dağ bile düz olur kurban.

Yandım, bittim, boş laf. Arifler anlar. Bu yolda maşum aynı olmak var. Onu görmüyorsa sana bakanlar, sevdim demek kuru söz olur kurban. Sadığa tüm cihan sultanlık sunsa, vermez köleliği ateşte yansa, ellerin başına tac olmaktansa, onun ayağına toz olur kurban.

Ne demekmiş bu can onun kurbanı? Zaten maşundur aşığın canı. Bir tek bakışına iki cihanı feda etsen bile az olur kurban. Kalp çocuk gibidir, öğret söylesin. Saat gibi her an hep Allah desin. Üvey evlatlık da nimettir kesin. Ama virdi çeken öz olur kurban. Nefs kırk ayak gibi, yakmadan olmaz. Kırkını gövdeye çekmeden olmaz. Kaşın arasına çıkmadan olmaz. Muradın vird ile tez olur kurban. Ben demeyi bırak, daima sen de. İddian yalandır sen varsan sende. Aşık, maşuk yürür karlı bir günde. Yerde bir kişilik iz olur kurban. Yerde bir kişilik iz olur kurban.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kardeşlik hissemiz kurban. Kardeşliğimiz kurbanla kuvvetlensin. Bu bayram kardeşlikte buluşalım. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Furkan 64-66 Müminlerin Duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
1: Cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

Oğuzam, Türkmenem, bayatlardan Türkmenem, damarlarındaki asil kan, aslına çektiğin ırk menem. Yaprağın asılı dallar, gövdeni taşıyan kök menem. Yolunu gözleyen yar, aşkınla çarpan yürek menem. Can içre canan bilmişem gavim kardeş. Nerede sen? Nerede sen? Yedi goldan, 24 boydan gelmişem Orta Asya'dan. Yayından fırlayan ok, huduttan hududa atılan mızrak, deli havalar soluyan kısrak gibi esmişem. Az gitmişem, uz gitmişem.

0: Dere tepe düz gitmişem. Uç uçmaz kervan geçmez dağları göçebe adımlarla gezmişem. Irak yakın, yurdumu Irak eylemişem. Tırnaklarımla oymuşam tortu kayaları, kıraç toprakları gözyaşlarımla sulak etmişem. Kızgın tohumlar serpmişem, emek vermişem, aşa getirmişem. Türk illerine haber salmışam. Kavim kardeş, neredesin? Neredesin? Selçuklu Şahı sultanlarım adım atmış otağıma. Kapıda karşılamışam civan merterlerimi. Başım gözüm üstüne merhudar ağırlamışam. Musul'da zengiler, Kerkük'te Kıpçaklar, Erbil'de Beyteginliler, yiğit yatağı ata begler kurmuşam. Dokuz başlı tuğlar aparmışam yadellere, Türk'ün adını alemlere duyurmuşam. Bayındır kızanı torunlarımı kucaklamışam. Bahar coşkusu ak koyunlar gibi ovalara yayılmışam. Sultan Cined'in emaneti Şah İsmail'imle pişirmişem ham yanlarına. Ocağımda tüten Safevi ateşiyle alev alev yanmışam. Genç Osmanlı'yı açmışam Bağdat'ın kapısını. Cahiliye devrini hepten kapatmışam. Dil, din ve ırk özgürlüğüyle donatmışam halkları. Çıra gibi aydınlatmışam kör karanlık tarihi. Çevreme ilim, irfan, ışık saçmışam. Derin hülyalara dalmışam kavim kardeş. Neredesin? Neredesin? Neredesin? Ne zamanki Türk birliğine diş bilemiş düşman, çarpaz fişek silahıma davranmışam. Zırnık ödün vermemişem sevgimden, korkmamışam hiç, ölümleri kuşanmışam. Yalın ayak koşmuşam Kafkas cephelerine, Sarıkamış harekatına katılmışam. Buz kesmiş yüreğim Allahu Ekber dağlarında, katmer katmer kefensiz donmuşam. Çanakkale'de etten duvar olmuşam. Göğüs göğüse çarpışmışam Allah vekil. Bir adım geçirmemişem yavru öteye. Üst üste cansız yığılmışam. Ama nasıl ki harbi cihanlarla zayıflamışam. Güçten kudretten düşmüşem heyhat. Yeraltı kaya yağlarım sulandırmış ağızları. Hem hal manda manda paylaşılmışam. Öyle ki et ve tırnak misali ayrılmışam. Süt kuzu yavru gibi koparılmışam Anadolu'dan. Yılanlar tıslamış, köpekler hırlamış ardından. Sahipsiz kalmışam kavim kardeş. Neredesin? Sahipsiz kalmışam kavim kardeş. Neredesin? Neredesin? Lord planları tayin etmiş kaderimi. Mizhak-ı milli sınırlar dışına çıkarılmışam. İtilmişem, kakılmışam, horlanmışam külliyen. Tekme tokat yerlere yatırılmışam. Dağ ayılarının önüne atılmışam yaralı. Çöl develerinin hörgücüne tepe taklak asılmışam. Türk menem demişem, Türkçe söylemişem. Eski yakada kurşunlara dizilmişem. Emeğimin hakkını istemişem, gavur bağda linç edilmişem. Adalet beklemişem, iplere gerilmişem. Eşitlik yeglemişem, zap suyu kana bulanmış. Altın köprüde ekin gibi biçilmişem. El insaf vicdan dilemişem, zindanlara sürülmüşem. Çığlıklarım katlimin salası. Diri diri gömülmüşem kavim kardeş, neredesin? Diri diri gömülmüşem kavim kardeş. Neredesin? Neredesin? Duy hele. Duy hele kimliğim değiştirilmiş. El temim olmuş Türkmen Kerkük, hafızalardan kazınmışım. Bağız bağız bağırmışlar partizanca. Kim kusmuşlar yüzüm barabarı. Evimden, yurdumdan göçe zorlanmışım. Kollarım kırılmış omuzlarımdan, işkencelerle yoğrulmuşam. Gözlerim kan çanağı fincan fincan oyulmuşam. Ölmem yetmemiş kafire, ip sarılmış cesedime. Sokaklarda dolaştırılmışam. Lime lime ortalığa saçılmış cismi bedenim.
1: lime lime dağılmışam kavim kardeş. Nerede sen? Lime lime dağılmışam kavim kardeş. Nerede sen? Nerede sen?
0: Beterim beteri var. Biri gitmiş, ötekiler gelmiş. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmuşam. Mavzerler çevrilmiş üzerime, tetiklere sarılmışlar. Merhamet beklerken zulüm bulmuşam. Büyük devletlerin büyük oyunu, yok etmek Türk'ün soyunu. Çoraplar örülmüş, çuvallar geçirilmiş başıma. Aslanım, aslanım ama kediye boğulmuşam. Okumak yazmak yok, dilim damağıma bağlanmış. Düşünmem, konuşmam, kızmam yasak. Başın kaldırıp bakmak, gözün ucuyla süzmek ne cüret. Elim ayağıma dolanmış, oturmam, yürümem, gezmem yasak. Taş kesilmişem kavim kardeş, taş kesilmişem. Nerede sen? Nerede sen? Bir kalk gel, di gel ölem di gel. Adına kurban olam di gel, alına kanım çalam di gel. Bayrağım göğün mavi gülü, ay yıldızım sen. Yurdum Türkmen eli can özüm sen. Soyum sopum Türk oğlu, yüzüm sürdüğüm izim sen. Oy men ölmüşem kavim kardeş, nerede sen? Oy men ölmüşem kavim kardeş, nerede sen?

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Halkı hakka davet eden canavar terbiyecisi gibi olmalıdır. Canavar terbiyecisi nasıl hayvanın huyunu ve yeteneğini bilip ona göre davranırsa hak davetçisi de aynı şekilde davranmalıdır. Ali Ramiteni radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

İstanbul'u fetheden Yeniçeriye gazet. Vur pençeyi Ali'deki şemşir aşkına. Gülbangi asımanı tutan pir aşkına. Ey leşkeri müfettihül ebvat, vur bugün fethi mübini zamim o tebşir aşkına. Vur değri küfrün üstüne reksi hilal için. Gelmiş bu şehsuvarı cihangir aşkına. Düşsün çelengi Rum'un, eğilsin serifi renk. Vur Türk'ü gönderen yedi takdir aşkına. Son savletinle vur ki açılsın bu surlar, fecri hücum içindeki tekbir aşkına.

Ya Rab, cananımı göster, göreyim. Kara yüzüm ayağına süreyim, sohbeti vaslına nolur ereyim. Nideyim, ah ile zar oldu gülüm. Aşıkım, mihneti har oldu gülüm. Ağlarım darı fenada, gülmezem. Yar mıyım, ayar mıyım, hiç bilmezem. Ölmeden ön, ölmek ister, ölmezem. Nideyim, ah ile zar oldu günüm. Aşıkım, mihneti har oldu günüm. Eşeğinde isterim bir hak olan, bir kadem basmasıyla pak olan, ezilip rize ve rize çak olan. Nideyim, ah ile zar oldu günüm. Aşıkım, mihneti har oldu günüm. Ey şahım, lütfun ile eyle kerem. Nola, gül yüzünü bir dahi gören. Sensiz zindandır bana bairem. Nideyim, ah ile zar oldu günüm. Aşıkım, mihneti har oldu günüm. Bir medet eyle Hulusi hasteye, kapında zincirinle besteye, bir aklı sermesteye. Nideyim, ah ile zar oldu günüm. Aşıkım, mihneti har oldu günüm.

beni dünyaya çağırma. Ona geldim, fena gördüm. Dema gaflet hicab oldu ve nuru hak nihan gördüm. Bütün eşya-u mevcudat birer fani muzır gördüm. Vücut desen onu giydim. Ah Adem'di, çok bela gördüm. Hayat desen onu tattım. Azap ender azap gördüm. Akıl aynı ikab oldu. Bekayı bir bela gördüm. Ömür aynı heva oldu. Kemal aynı heba gördüm. Amel aynı riya oldu. Emel aynı elem gördüm. Visal nefsi zeval oldu. Devayı aynı dağ gördüm. Bu envar zulümat oldu. Bu ahbabı yetim gördüm. Bu savtlar nâi mevt oldu. Bu ahyayı mevat gördüm. Ulum evhama kalboldu. Hikemde bin sekam gördüm. Lezzet aynı elem oldu. Vücutta bin adem gördüm. Habib desen onu buldum. Ah firakta çok elem gördüm. Dema gaflet zeval buldu. Ve nuru hak ayan gördüm. Vücut bürhan-ı zat oldu. Hayat mirat-ı haktır gör. Akıl miftah-ı kenz oldu. Fena bab-ı bekadır gör. Kemalin leması söndü. Fakat şems-i cemal var gör. Zeval aynı visal oldu. Elem aynı lezzettir gör. Ömür nefsi amel oldu. Ebed aynı ömürdür gör. Zalam zarf-ı ziya oldu. Bu mevtte hak hayat var gör. Bütün eşya enis oldu. Bütün asbat zikirdir gör. Bütün zerrat-ı mevcudat birer zakir, müsebbih gör. Fakrı kenzi gına buldum. Acizde tam kuvvet var gör. Eğer Allah'ı buldunsa bütün eşya senindir gör. Eğer maliki mülke memluk isen onun mülkü senindir gör. Eğer hodbin ve kendi nefsine maliksen bila addin beladır gör. Bila haddin azaptır tat. Bila gayet ağırdır gör. Eğer hakiki abd-i hüdabin isen hudutsuz bir safadır gör. Hesapsız bir sevap var tat. Nihayetsiz saadet.

Ey nefsim, kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki: faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayr istemem. İsterim, fakat bir yarı baki isterim. Zerreyim, fakat bir şems-i sermet isterim. Hiç ender hiçim, fakat bu mevcudatı umumen isterim.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
7: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. İslam ordusu Hayber önlerinde. Hayber'i kuşatma altında tutuyorlar. Hayber'in en büyük, en sağlam kalesi Natat'ı düşürmüşlerdi. Artık Hayber can evinden vurulmuştu. Ne denli direnirse dirensin, ne kadar dayanırsa dayansın, sonuç Müslümanlarındı, zafer Müslümanlarındı. Şimdi diğer kalelerin fethi için mücadele ediliyordu. Ama bu zaman alıyordu. Savaş uzadıkça uzuyordu. Müslümanlar da açlık sıkıntısı başlamıştı. Yiyecekleri bitmişti. Bu çetinler çetini bir durumdu. Hayber'in hurma bahçeleri çok güzeldi ama zaman hurmaların olgunlaşma zamanı değildi. Giderek açlık daha bir sorun haline geliyordu. Hazreti Abdullah bin Muğaffa radıyallahu anh anlatıyor. Kalelerden birisinin dibinde savaşırken yukarıdan içi yağ dolu bir tulum attılar. Hemen aldım, çevremdekiler o tulumdan bir şeyler almak ve yemek istiyorlardı. Bu nedenle hemen etrafımı sardılar. Ben ise tuluma sımsıkı sarıldım. Tulumu kaptırmamak için bir o yana bir bu yana dönüyordum. Arkamı dönünce Resulullah ile karşı karşıya olduğumu fark ettim. O günkü kadar utandığımı hiç hatırlamıyorum. Yüzümü yere eğdim. Ne diyeceğimi bilemez halde donup kaldım. Kafamı kaldırıp baktığımda Allah'ın peygamberi bana bakarak güldüğünü gördüm. Hemen oradan kaçıp tulumu gerideki Müslümanlara götürdüm. Onlar da tulumdakini aralarında paylaşıp yediler. İslam ordusu açlık krizi yaşıyordu. Yiyecekleri bitmişti. Bir çözüm arayışı içindeydiler. Ama görünürde tam bir çıkmaz vardı. Hükmünü bilmedikleri eşek eti akıllarına geliyordu. Onunla ilgili bir hüküm indirilmemişti. Çevrede azımsanmayacak eşekler vardı. Hemen birkaç eşeği kestiler ve yüzmeye başladılar. Bu bir imkandı. Karınlarını doyurmaları mümkündü. En azından açlıklarını giderebilirlerdi. Etleri pişirmeye başladılar. Ama durumu henüz Peygamber Efendimiz'e bildirmemişlerdi. İçlerinde az da olsa bir tereddüt vardı. Zira hayatın doğal akışı içerisinde hiç eşek eti yenmiyordu, yemiyorlardı. Haliyle bir tereddütleri vardı. Durumu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haber verdiler. Peygamber Efendimiz etleri dökün, kapları kırın buyurdu. Hemen etleri döktüler. Eşeğin etinin yenmeyeceğini anladılar. Kapları ancak yeterinceydi. Kapların yıkanıp kullanmasını sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna izin verdiler. İslam ordusu açlık girdabındaydı. Peygamber Efendimiz elbette durumu çok iyi biliyordu ama yine de sahabe-i kiram Resulullah'tan bir çözüm istiyordu. Açlık daha ileri boyutta Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı kuşatmıştı. Şimdi şerefli arkadaşları Resul-i Ekrem Efendimiz'den çözüm istiyorlardı. Peygamber Efendimiz ezel ve ebed sultanına yöneliyordu. Bütün varlığıyla Rahman-ı Rahim'e dua ediyordu. Ey Allah'ım, sen Müslümanların halini, hiç yiyecekleri kalmadığını ve benim de onlara verecek bir şeyimin olmadığını biliyorsun. Onlara rahatlık verecek, yiyeceği bol bir yerin fethini nasip eyle. O gün sabah namazından sonra tekrar karşılıklı mücadele başlıyordu. Küçük bir kale büyük ölçüde kuşatma altına alınmıştı. Üst üste hamleler yapılıyordu. Bu kalenin düşme ihtimali yüksekti. İslam erleri saldırılarını yoğunlaştırıyor ve kale fethediliyordu. Mücahitler kaleye girdiklerinde hayretler içinde kaldılar.
Zira bu kale Yahudilerin bir erzak deposuydu. Müslümanlar büyük bir imkana kavuşmuşlardı. Onlara günlerce yetecek miktarda yiyecek gıda vardı. Ayrıca şarap fıçıları vardı. Şaraplarla dolu kaplar vardı. Şarap kapları kırıldı ve içindekiler döküldü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşlarından Abdullah bin Hammar dayanamadı, şaraptan bir miktar içiyordu. Çevresindeki Müslümanlar Hazreti Abdullah'ı Peygamber Efendimiz'e şikayet ediyorlardı. Peygamber Efendimiz Abdullah'ı yanına çağırıyor ve soruyordu: İçtiğin şeyin ne olduğunu biliyor musun? Abdullah, şaraptır ya Resulallah diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haram olduğunu biliyor musun diye soruyordu. Abdullah bin Hammar haram olduğunu bildiğini söylüyordu. Peygamber Efendimiz eline aldığı ayakkabısıyla Abdullah'a vuruyordu. Sahabe-i kiramdan bazıları o sahabiye, Abdullah'a lanet ediyordu. Peygamber Efendimiz sakın ona lanet etmeyin. O Allah'ı ve Resulünü seviyor. Ona Allah'ın merhamet etmesi için dua edin buyuruyordu. Peygamber Efendimiz savaş sırasında sadece komuta merkezinde durmuyordu. Bazen savaşa fiilen katılıyordu. İslam ordusunu teftiş ediyordu. Ordu birliklerini kontrol ediyor. Müslümanlar Peygamber Efendimizin savaş zemininden uzak durmasını istiyorlardı ama bunu başaramıyorlardı. Muhammed bin Mesleme radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz yanımızdaydı. Onu kalkanlarımızla atılan oklardan korumaya çalışıyorduk. Ben bir yandan da Müslümanlara sesleniyor, kalkanlarınızla kendinizi koruyun diye bağırıyordum. O gün öyle bir ok yağmuruna tutulduk ki yerimizden sökülüp atılacağımızı sandım. Bir ara Resulullah'a baktım, o yayı elinde hiç durmadan ok atıyordu ve attığı her oku hedefine ulaştırıyordu. Benim kendisine baktığımı anlayınca o da başını çevirip bana baktı ve gülümsedi. Sonra ok atmaya devam etti. O gün o kaleyi ele geçirdik. Kalelerde mancınıklar vardı. Müslümanlar önce Natat Kalesi'ni teslim almışlardı. Sonra birkaç küçük kaleyi de almayı başardılar. Bundan sonra kalelerin düşmesi daha bir kolaylaşıyordu. Zira ele geçirdikleri kalelerin mancınıklarını kullanıyor, böylece öbür kalelerin düşmesini gerçekleştiriyorlardı. Artık bütün kaleler düşmüştü. Savaş sonunda özellikle tahıl ve hurma ağırlıklı büyük miktarda ganimetler elde edilmişti. Bugüne kadar böyle büyük imkanlara kavuşmamışlardı. Hazreti Ömer Efendimiz, bizler Hayber'e kadar gerçek anlamda hiç doymamıştık. Hep açtık, hep idare etmeye çalıştık diyordu. Peygamber Efendimiz bu büyük ganimetin beşte birini kendine ayırıyor, kalan beşte dördünü İslam erlerine paylaştırıyordu. Medine'ye vardığında kendine ayırdığı beşte birlik imkanları Medine'nin yoksullarına, dullarına, öksüz ve yetimlerine dağıtıyordu. Hayber Savaşı bitiyordu. Müslümanlar 20 şehit vermişlerdi. Yahudilerden 93 kişi öldürülmüştü. Hayber Yahudileri İslam ordusu tarafından teslim alınmıştı. Yıllardır Müslümanlara kin kusan, her vesileyle Müslümanların aleyhine çalışan bu Yahudilere ne yapılacaktı? Yahudilerin yürekleri ağızlarındaydı. Peygamber Efendimizin ne söyleyeceğine kilitlenmişlerdi. Peygamber Efendimiz her yıl ürünlerinin yarısını Müslümanlara vermek kaydıyla serbest olduklarını beyan buyurdular. Yahudiler tam bir sevinç şokuna girdiler. Onlar büyük bir cezalandırma bekliyorlardı. Sürgün olabilirdi. Hepsi esir edilebilirlerdi. Savaşanların hepsi büyük cezalara çarptırılabilirdi. Ama bunların hiçbirisi dahi gündeme gelmemişti. Sadece elde ettikleri ürünlerin
yarısını Müslümanlara vereceklerdi. Elbette Hayber İslam toprakları oluyordu. Hayber İslam vatanının bir parçası oluyordu. Ama Hayber halkı büyük bir sevinç yaşıyordu. Kendi yurtlarında kalacaklardı, kendi evlerinde kalacaklardı, kendi işlerine devam edeceklerdi, kendi inançlarına göre yaşayacaklardı. Hayatlarının akışına müdahale edilmiyordu. Yahudiler sanki yeniden doğmuş gibi seviniyorlardı. Ama Yahudi yine bir tuzak peşindeydi. Artık serbest kalan Yahudi kadınlardan biri bir kumpas içine giriyordu. Peygamber Efendimiz'e teşekkür sadedince bir ziyafet hazırlıyor ve hanesine buyur ediyordu. Et yemeği getirilmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk lokmada etin zehirli olduğunu anlıyor ve Müslümanları uyarıyordu. Ne yazık ki Efendimizin şerefli arkadaşlarından Bişir bin Elbera radıyallahu anh birkaç lokma yemişti. Çok geçmeden Hazreti Bişir radıyallahu anh

0: Peygamber Efendimizin bir şiarı, bir ilkesi vardı. Kendi şahsına yapılan kötülükleri affederdi. Aynı şeyi Yahudi kadın için de yapıyordu. Bir başka kanaldan gelen bir bilgi ise Hazreti Bişr'in akrabaları kısas talep ettiler. Ve bu Yahudi kadına kısas uygulandı şeklindeydi. Hayber kuşatması 20 gün sürmüştü. Müslümanlar büyük bir zafer elde etmişlerdi. En önemlisi, Müslümanlar için şer üssü, komplolar üssü olan Hayber bir engel olmaktan çıkarılmıştı. Müslümanların karşısında bir güç olma özelliği sona ermişti. Hayberliler ciddi anlamda ziraatçı insanlardı. Bu işi çok iyi bilirlerdi. Bu nedenle onların kendilerinin çalışması, verimli bir şekilde ürünlerin alınması son derece önemliydi. Bu arada bir olay yaşanıyordu. Süleym kabilesinden şair ve tüccar El-Haccac bin İlat Hayber'e geliyor, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la görüşüyor ve Müslüman oluyordu. Haccac'ın Mekkelilerde alacakları ve malları vardı. Müslüman olduğunu öğrenirlerse alacaklarını da mallarını da alamayabilirdi. Süratle Mekke'ye ulaştı. Yahudilerin İslam ordusunu mağlup ettiğini, zaferi Yahudilerin kazandığını, büyük ganimetler elde ettiklerini, o ganimetleri satmak istediklerini, alacaklarını ve mallarını hemen verirlerse o ganimetlerden bir hayli satın almak istediğini söylüyordu. Mekkeliler El-Haccac'ın alacaklarını da mallarını da sevinçle veriyorlardı. El-Haccac hemen Mekke'den ayrılıyor ve Medine yoluna koyuluyordu. Mekkeliler işin tamamen ters olduğunu anlıyorlardı ama iş işten geçiyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır, doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Hele ses ver kurban olduğum. Hele ses ver. Hetim hetim donarken gecenin ayazında. Nefesim buhar olup çıkarken son defa. Çıkmamış bıyıklarından buz sarkarken yiğidim. Elin mi önce dondu? Yoksa ayakların mı? Yüreğin mi dondu? Yoksa çıkmayan avazın mı? Kim düştü önce toprağa? Sen mi? Arkadaşın mı? 90 bin can düşerken bir bir yere, yükselirken sessiz çığlıklar tekbirlerle birlikte, kim düştü önce aklına? Anan mı? Hele söyle kurban olduğum yoksa balan mı? Şimdi ne zaman aklıma düşsen, gözümden yüreğime gözyaşlarım buz tutar. Ne zaman seni ansam, içim yanar, dışım donar. İçim dışım çığ tutar. İçim dışım çığ tutar.

Sarıkamış yarandır. Borandır Sarıkamış. Sarıkamış ayazdır. Destandır Sarıkamış. Sarıkamış evlattır tam 90 bin. Evladı buz kesmiş. Evladı toprak olmuş. Tam 90 bin anadır Sarıkamış. Yaradır Sarıkamış. Borandır Sarıkamış. Destandır Sarıkamış. Destandır Sarıkamış. Sarıkamış.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

Son bir karanfil gibi. Nazlı Filiz, acuze beddualar evinden çıkıyor sahnesine ama sarmaşıkların. Kapı aralığında büyüyen yaslı Ebru, çekiyor bağrındaki zifiri hançerini, ölümün eksenine yürüyen aşıkların. Yine mi bir yanardağ içinde kalacağım? Şuh bir karanfil midir bulutların içinden ölü bir serçe gibi yüreğime dokunan? Ah yine mi sonbahar sararıp solacağım? Çöllerde yalnız benim şiirimdir okunan.

Ey ipek gülüşlerle bahtıma düşen hayal, sen de mi koyacaksın beni karanlığımda? Tutuştu yalnızlığım alev alev yanımda. Ya bir Süreyya gibi parlayıp içimde kal, ya da intiharıma mahkum olma kanımda.

Sükutu hayal midir yine sessiz ruhumu, siyah bir kedi gibi bekleyen köşelerde. Devler de yakalanır biliyorum bu derde. Neden hala tütüyor ocağı gariplerin, iniyor cihan şümul aydınlıklara perde. Semender boşluğuna köz taşır atlıların, rahminde kıyametin muamma ıssızlığı. Acılar mahkumudur çılgın karartıların, nerede o cezve ki anlasın martıların, bir kalbin denizinde çektiği yalnızlığı.

Çilekeş ve sitemkar anılarla beraber bir haber bekliyorum ötelerden, bir haber. Yanardağ tohumları yeşeriyor acımdan. Kapısının önünde kul olduğum muamma son bir karanfil gibi düşüyor avucumdan. Taşıyacağım seni. Kan kokulu vadilerden geçerken, yadellerde kahır suyu içerken taşıyacağım seni. Ey ruhuma ipeğin giydirilen gömleği, sütten kesilince sen ölesiye ağlayan çocuğun sütü, kuşku limanlarında denizi yüreğime bağlayan gemi, marazi bir göğün yaralı kuşlarını binbir çiçek tozuyla okşayan gül merhemi, acılar içimde tünel açarken, hatıralar avucumdan uçarken taşıyacağım seni. Baharın tükeniyor yanan bir orman gibi, küllerinin altında yine sonsuz bir bahar, tutuşan bir ciğerden yayılan duman gibi, yine seninle dolu kan tüküren aynalar. Kapansa da fil dişi kapıları kalemin, bakışların şiirin sarayını kuruyor. Bir yanında kopuyor fırtınası elemin, bir yanında sahile okyanuslar vuruyor. Kahpe düşman ağusunu saçarken, kara bahtım kefenimi biçerken taşıyacağım seni. Hanedan titreşimi sardı kelepçeleri. Eski bülbül kafesi, nargile sarhoşluğu, garip bir uğultuyla yayıldı beynimize. Çaresizlik, ruhların en sersefil boşluğu. Mosmor kesildi yine sarı sabır taşları, kabusa dönmek üzere sefih Leyla düşleri. Bulutlar kemirirken nazlı gök kuşağını, istila buğdayları döküyor başağını. Yaz çiçeği kara kışı seçerken, çöl aslanı tilkilerden kaçarken taşıyacağım seni. Ey masallar çağının yosunlu mağarası, yuvasız kalınca sen ıssızlığa tüneyen kurdun yuvası, rüya tuzu damardaki tıkanma, ateş böceğinin solgun duası, kızıl mermerlerin intiharında devlerin saçına düşen yıldırım, bensizliğe giden tozlu kaldırım. Gece gündüz derdin ile naçarken, mahzun melul buralardan göçerken taşıyacağım seni.

Aşk ipek bir karanlıktır. Düşer kirpikleri kınalı bakışlardan, yedi renkli yağmur damlası gibi yıldızlar ki ıslanmamıştır. Kuğuları aldatılan göllerde unutulmuş dünyaları arayan bulutlar ki uslanmamıştır onlar. Aşk ipek bir karanlıktır. Gözleri ışıldar yolların kıvrımlarında, umutlar ki haslanmamıştır onlar. Çeker uzakları yakına rüzgar, çiçekler toprakta bengi su kokar. Gölgelere yaslanmamıştır onlar. Yüreğinde deniz taşıyanların destanı okunur kaldırımlarda. Sevdiğine nazlanmamıştır onlar.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilcinar.com.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Halkı hakka davet eden canavar terbiyecisi gibi olmalıdır. Canavar terbiyecisi nasıl hayvanın huyunu ve yeteneğini bilip ona göre davranırsa hak davetçisi de aynı şekilde davranmalıdır. Ali Ramiteni radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de Rabbimiz biliyor. Biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi, bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin. Mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El-Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El-Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffaru ya Allah.
0: Mağfireti çok olan Allah.

0: her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El Vehhabu ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah. Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettahu ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alimu ya Allah.
0: Her şeyi çok ve en iyi bilen Allah.
1: El-Kabidu ya Allah.
0: Sıkan, daraltan Allah.
1: El-Basitu ya Allah.
0: Açan, genişleten Allah. Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren ve

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Halkı hakka davet eden canavar terbiyecisi gibi olmalıdır. Canavar terbiyecisi nasıl hayvanın huyunu ve yeteneğini bilip ona göre davranırsa hak davetçisi de aynı şekilde davranmalıdır. Ali Ramiteni radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün El-Vehhab Celle Celaluhu ismi mübarekini tanımaya çalışacağız. El-Vehhab, bağışı çok olan, karşılıksız veren, nimetlerinin ardı arkası kesilmeyen, mümin ya da kafir ayrımı yapmadan bütün mahlukatına nimetlerini yağdıran, ihsan eden demektir. Bu isim sadece Allah Celle Celaluhu'ya mahsustur. Âl-i İmran suresi. Hem onlar derler ki, ey Rabbimiz, bize ihsan ettiğin hidayetten sonra kalplerimizi haktan saptırma. Bize kendi katından rahmet ihsan eyle. Şüphesiz Vehhab olan sensin. Değerli kardeşlerim, tek bir ferdin bile rızka ve hayatını devam ettirebilmesi için gıdaya ne kadar ihtiyacının olduğunu biliyoruz. Sadece insan mı bu ihtiyacın sahibi? Hayır. Varlık alemindeki büyük küçük, hayvan, insan ve bitki az ya da çok yaşayabilmek, varlığını devam ettirebilmek ve kendisi için belirlenmiş ecele sağlıkla ulaşabilmek için belirli bir miktar rızka ihtiyaç duyar. Bu varlık alemindeki tüm yaratılmışa rızıkları, onları yaratan o büyük kudretli hükümdar olan yüceler yücesi Rabbimiz tarafından, hem de daha onlar istemeden adeta sağanak sağanak ulaştırılır. İnsanoğlunun aleminde kafir ve mümin diye ayırmaz. O yüce sultan bağışlarını, gökler ve yerler nimetlerini onun emriyle hiçbir ayrım yapmadan beşeriyete sunmaktadır. Güneş herkesin dünyasını aydınlatmakta, hava herkes için oksijen kaynağı vazifesi yapmaktadır. Yağmur herkesin üzerine birden indirir rahmet dolu damlacıklarını. Her insana hiç ayrım yapılmaksızın azalar verilir, organlar verilir ve her bir organ da bir nimettir, bağıştır, istenmeden verilir yüceler yücesi Yaradan tarafından. O sultanın mülkünde onun verdiği ayaklarla dolaşır, onun verdiği gözlerle görür, onun verdiği ellerle tutarız. Arzdan fışkıran pınarlarından içer, yemyeşil çimenlerin üstünde ve ağaçların altında oturur, gölgeleniriz. El-Vehhab'tır o, karşılıksız verir, istemeden verir. Rızkın ulaşımında o yüceler yücesinin rahmetinin gereği en zayıf, en aciz olan mahluku en şanslı durumdadır. Allah Celle Celaluhu yavruları öyle muhteşem bir yolla koruması altına almıştır ki onlara anneleri vasıtasıyla rızıklarını sevgiyle,
rahmetle, şefkatle sarmalayarak gönderir. Anneleri eliyle, ihtimamla baktırır onlara. El-Vehhab'tır o. İnsan da kainatta, kainat içinde pek nazin ve nazenin bir çocuğa benzer. Zaafında büyük bir kuvvet, acziyetinde büyük bir kudret vardır. Allah Celle Celaluhu ona alemleri musaggar kılmış, yarattığı bütün canlıları insanın eline ve emrine vermiştir. Eğer insan bu zaafını ve aczini anlarsa ve bilirse, büyüklük taslamaz, kibirlenmez, Rabbini tanır ve ona şirk koşmazsa ve sözüyle, haliyle, tavrıyla dua ederse, Rabbi tarafından istediğine hemen ulaştırılır. Çünkü o istemeden veren El-Vehhab'tır. Hazreti Süleyman aleyhisselam, Allah Celle Celaluhu'dan kimseye nasip olmayacak bir mülk istemişti. Sa'd suresi. Süleyman, ey Rabbim, beni bağışla ve bana öyle bir mülk ihsan et ki ardımdan hiç kimseye yaraşmasın. Şüphesiz bütün dilekleri veren sensin, dedi. Hazreti Süleyman Rabbini Vehhab ismiyle anmıştı. Biliyordu ki Rabbi samimi kullarına dünyada da ahirette de karşılıksız hediyeler veren, dileklerini yerine getiren ve de amelleri fazlasıyla karşılayandır. Vehhab olan Allah'ın Celle Celaluhu lütfu ile cennet kazanılır. Bizler ömür boyu çalışıp didinip helal kazancımızla dünyanın cennet köşelerinden biri olarak tarif edilen boğazda bir yalı alamazken, cennetin ücretinin o kırık dökük amellerimizle karşılanabileceğini mi sanıyoruz? Ama El-Vehhab'tır o. Kulunun yaptıklarına karşılık kat kat verendir o. Ankebut suresi. Ona İshak ve Yakub'u ihsan ettik. Peygamberliği ve kitapları onun soyundan gelenlere verdik. Onu dünyada mükafatlandırdık. Şüphesiz o ahirette de salihlerdendir. Aziz kardeşlerim, bizlere düşen vazife Hazreti İbrahim aleyhisselam gibi her şeyin sahibinin o olduğunu bilerek ondan istemektir. Rızkımızı veren o, evlatlarımızı veren o, malı, mülkü veren o, bunlarla övünmemeli, her şey üzerinde bir emanetçi olduğumuzu unutmamalıyız. Bize düşen çalışmaktır. Sebepler dünyasında onun bize maddi ve manevi rızıklara ulaşmamız için açtığı sebeplere sarılarak çalışmak. Karadaki filden denizdeki balinaya kadar, hatta elma içindeki gözsüz kurtçuktan minicik karıncaya kadar tüm mahlukunun rızkını ayağına gönderen Allah, halifesi kıldığı insanoğluna binbir kapıyı açarak nimetlerini yağdırıverir.
Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun bizim amellerimize ihtiyacı yok. Bunca nimet de yaptıklarımızın karşılığında verilmiyor. Öyle olsaydı inkar edenler aç kalırdı. O Rahman ismiyle tecelli eder, tüm mahlukatına verir. Ganidir o, zengindir, vermeyi sevendir. El-Vehhab'tır o. İnfitar Suresi. Ey insan! İhsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir buyuruyorsun? Sen bizi seni bilenlerden, şükreden ve senin rızan için verenlerden eyle. Aldananlardan, gafillerden, yolunu sapıtmışlardan, hidayetten uzaklaşmışlardan eyleme. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Her bayram aynı soruyu hatırlarız. Bir kurban kesilir ve bir şey tamamlanır sanırız. Ama kurban sadece kesilen midir? Yoksa kurban insanın en sevdiğinden verdiği bir parçası mıdır? Hazreti İbrahim'in önünde bir İsmail vardı. Peki ya senin? En çok neye bağlıysan, en çok neyi tutuyorsan, belki de senin kurbanın odur. Çünkü kurban sadece bir hayvan değil, bir vazgeçiştir, bir teslimiyettir. O halde bu bayram senin kurbanın ne? Vuslat Derneği, bir vazgeçişle, bir teslimiyetle kurbanını Allah'a ulaştırana selam olsun. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Hazreti Hak bu asırda seni sultan etmiş. Hüsnü ahlakı hulusi sana ihsan etmiş. Almadın gerçi zahir hocasından dersi, okutup ilmiyle dün faikül akran etmiş. Nuru veçinde yazılmış, budur evladı nebi. Can gözüyle okuyanlar seni canan etmiş. Hali hazırda fuzuliliği tevfik kılıp, şiir inşa dilerek kamil insan etmiş. Fazlını, kadrini takdir edemezler nadan. Zahiren insan iseler manada hayvan etmiş. Kim severse seni candan, o efendim mümin, seni rencide eden münkiri süfyan etmiş. Çok şükür Rabbime, candan severim sıdk ile ben, bu atayayı bana Halik-i Yezdan etmiş. Hakka binlerle şükür, darendeyi ihya etti. Ehli tevhidin içinden seni kumandan etmiş. Seni vasfetmeye korkmaz da liyakat ne gezer. Sana karşı muhabbet

Bütün insanların imanı bir kefeye, Ebu Bekir'inki de diğer bir kefeye konsa, Ebu Bekir'in imanı ağır gelirdi. Yüce Resul'ün dudaklarından dökülen bu sözler, Müslümanların ilk halifesi olma şerefine sahip olan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh içindi. Fakat o alçak gönüllüydü, herkesten büyük olmasına rağmen. Büyüdükçe tevazu artmıştı. Halife olduğu halde kırbacı düşse devesinden iner kendisi alırdı. Biri övgüde bulununca, "Ey Allah'ım, sen beni benden daha iyi bilirsin," derdi. Ona ait olduğu bildirilen ve günümüze kadar ulaşan kasidesinde Rabbine karşı hissettiği acziyeti ve yokluğu ifade eder, şöyle yalvarır Rabbine:

Ey Allah'ım, senin kapına doğrulukla gelen iflas etmiş, az bir yiyeceği olan kimseye lütfunla ihsanda bulun. Günahı büyük günahtır. O halde sen büyük günahı affet. Şüphesiz o garip, günahkar ve zelil bir kuldur. Hata üstüne hata, nisyan, isyan hep ondan sadır olur. İhsan, fazl-ı kerem ve bol lütuf ise sendedir. O halde benim bütün günahımı affet ve bağışla. Ey Allah'ım, halim ne olacak? Benim hiç hayırlı işim yok. Kötü amellerim çok. Taatim ise azdır. Allah'ım, beni her türlü hastalıklardan kurtar ve ihtiyacımı gider. Hasta bir kalbim var. Sen ise hastaya şifa verensin. Sen şifa dağıtan, sen mühim işlerde kâfi gelensin. Sen Rabbimsin. Bana sen yetersin ve benim için ne güzel bir vekilsin. Ey Rabbim, ihsan hazinenden bana da ver. Çünkü sen bol bol, karşılıksız veren kerimsin. Kalbimde olanı bana ver. Bana hayırlı bir şekilde göster. Bize büyük bir mülk ver ve bizi korktuğumuz şeyden kurtar. Nerede Musa? Nerede İsa? Nerede Yahya? Nerede Nuh? Sen ey Sıddık, ey Asi, yüce olan Mevla'ya tevbe et.

bize merhamet buyur. Nur ver ya Rabbi, nur ver. Yurdumun her yerine saadet ver, huzur ver. Biz aşılmaz dağdayız. Yol ver ya Rabbi, yol ver. Bize çelik irade, bize bükülmez kol.

bize merhamet buyur. Nur ver ya Rabbi, nur ver. Yurdumun her yerine saadet ver, huzur ver. Sümbüllerim solmasın, su ver ya Rabbi, su ver. Rahmetini gönlüme fezalar dolusu ver. Biz aşılmaz dağdayız, yol ver ya Rabbi, yol ver. Bize çelik irade, bize bükülmez kol ver.

sesi kısık kul etme. Ses ver ya Rabbi, ses ver. Hep ismini analım. Bir kudretli nefes ver. Gönülden gamı süpür. Tat ver ya Rabbi, tat ver. Kerem selini çağlat. Nimetini

Göz pınarları kuru, yaş ver ya Rabbi, yaş ver. Zalimlere dost etme, melekten arkadaş ver. Sesi kısıp kul etme, ses ver ya Rabbi, ses ver. Hep ismini analım, bir kudretli nefes ver. Bizi aşkına düşür, şevk ver ya Rabbi, şevk ver.

ver. Takva, edep, zühd, vera, zevk ver ya Rabbi, zevk ver. Nicesinde kalp ölü, can ver ya Rabbi, can ver. İlim, irfan ve hikmet bize kâ

marifet, meslek, sanat, iş ver ya Rabbi, iş ver. Göz nur Muhammed'in yolunca bir gidiş ver. Beşer kaybetti ruhu, ruh ver ya Rabbi, ruh ver. Gemimiz su alıyor, kereminle bir nuh ver. Acıları saracak el ver ya Rabbi, el ver. Bize vefa, cömertlik, ahlakı en güzel ver.

0: Gece ışığa hasret, ay ver ya Rabbi, ay ver. Azaplara uğratma, cennetlerde saray ver. Gönlümüze ebedi yaz ver ya Rabbi, yaz ver. Zikir, şükür, hamd, sena, tazarru ve niyaz ver. Caddeler çıkmaz sokak, yol ver ya Rabbi, yol ver. Habibin hürmetine rahmetini bol bol ver. Gönül peteğimize bal ver ya Rabbi, bal ver. Tıpkı sahabe gibi iyi huy, güzel hal ver. Issız kuma yuvamı kuş ver ya Rabbi, kuş ver. Dünyayı titretecek bir ezan okuyuş ver. Haya, edep, ar ver ya Rabbi, ar ver. Gurbette yalnız koma, bir keremli dost, bir yar ver. Düşmana karşı zafer, güç ver ya Rabbi, güç ver. Bir yerine kuvvetli, sen bize iki, üç ver. Sonu hakikat olan, düş ver ya Rabbi, düş ver. Günah için nedamet, zar ver ya Rabbi, zar ver. O cennetül bakide, çiçekten bir mezar ver.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Halkı hakka davet eden canavar terbiyecisi gibi olmalıdır. Canavar terbiyecisi nasıl hayvanın huyunu ve yeteneğini bilip ona göre davranırsa hak davetçisi de aynı şekilde davranmalıdır. Ali Ramiteni radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr

ve salatil kaime elti Muhammedenil vesilete vel fazilete ve dereceten rafiya ve ba'thü mekamen mahmudenillezi ve'atte inneke la tuhliful mi'at.

Ey şu mübarek ezanın ve kılınmak üzere bulunan namazın Rabbi olan Allah'ım! Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhisselama vesileyi ve fazileti ihsan et ve onu kendisine vaat buyurduğun makamı mahmuda eriştir. Şüphe yok ki sen vaadinden dönmez.

öyle bir efsun sundu gözlerin gözlerime. Anladım, yıllar yılı aradığım sensin yar. Ay doğdu, çalkalandı, bir coştu ki denizler. Bilinmez ülkelerden ülkeme gelensin yar. Kaybolan sevgilerin rastladım izlerine. Sen gönülde gönüllü kalmayı bilensin yar. Bakışına sığındım, çağır beni, al beni. Yangınlar ortasında kalmışım, kurtar beni. Bitsin artık bu melal, seven bir yar say beni. Bu izbe gecelerin girdabı yutar beni. Sensizlik ülkesinde hayatım yok, al beni. Ruhum zindandayken neylesin saray beni. Adını dua ettim, her an sensin dilimde. Bulut ol, yağmur ol, bir sel ol, götür beni. Hütütün Kaf Dağı'na ulaştığı bir zaman senlikte kaybolayım, bitir bendeki beni.

0: bir kere olsun yeter, dön de bir sevgilim de. Sonra yitir istersen yangında duman duman. İçimdeki hıçkırık yanık bir ney sesidir. Ne bir anlayan olur, ne de bir kimse duyar. Ben çile denizine yelken açmış giderken, düşüp sularda yiten huzurun gölgesidir. Duymazsın yüreğimi yollarına sererken, ses ver artık sesime. Neredesin sevgili yar?
1: Neredesin sevgili yar?
0: Dağlarda uğuldayan rüzgarlarda sesin var. Her çiçekte bir renksin, kokusun, güzelsin yar. Sevdandır hep coşturan, koşturan diyar diyar. Bu aşkı derya almaz, okyanuslar gelir dar. Bu sevgi çağlayanı ancak gönüle sığar. Varlığında yok oldum, beni sende dirilt yar. Beni sende.

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta boğarım. Boğamazsın ki. Hiç olmazsa yanımdan kovarım.

3,5 soysuzun ardında zarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysam kim dedi uysam koynum. Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. İrticaın şu sizin lehçede manası.

0: size. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Kardeşlik hissemiz kurban. Kardeşliğimiz kurbanla kuvvetlensin. Bu bayram kardeşlikte buluşalım. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

geldin. Dertlerimizin dermanı. Bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza. Nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı. Hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza. Nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah. Ya Habiballah. Hoş geldin. Safalar getirdin.

0: hoş geldin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lana illa ma fahamtena inneke entel cevvadul kerim. Ve ufevvidu emri ilallah innallâhe basîrum bil ibad. Sadakallahul azim. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle beraberiz. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mektubat isimli eserimiz 28. mektup 8. mesele. 5. nükte. Sual ediyorsunuz ki zamanı fetrette Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın ecdadı bir din ile mütedeyyin mi idiler? Evet, fetret zamanı demek değerli kardeşlerim. Bir peygamber aleyhisselam geliyor, dinini icra ediyor, Cenab-ı Hakk'ın kendisine gönderdiği emir ve yasakları tebliğ ediyor ve vefat ediyor. Diğer peygamber uzun bir süre sonra geliyor. Bu iki peygamber devresi arasında fetret dönemi denilen net olmayan karanlık bir dönem geçiyor. İşte sorumuz şu, diyor ki sual ediyorsunuz ki zamanı fetrette Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın ecdadı, dedeleri, babası, dedesi, dedeleri bir din ile mütedeyyin miydiler? Herhangi bir dinin hükümlerine göre yaşıyorlar mıydı? El cevap, Hazreti İbrahim aleyhisselamın bilahire gaflet ve manevi zulümat perdeleri altında kalan ve hususi bazı insanlarda cereyan eden bakiye-i dini ile mütedeyyin olduğuna rivayet vardır. Yani İbrahim aleyhisselamdan gelen İslam dininin çok perdeler altında kalmış ama bazı hususi insanlar o dinin bir takım güzelliklerini yaşamaya devam etmişler. İşte Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselamın dedeleri de bu insanlar zümresindendi. Elbette Hazreti İbrahim aleyhisselamdan gelen ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı netice veren bir silsile-i nuraniyeyi teşkil eden efrad, elbette dini hak nurundan lakayt ilgisiz kalmamışlar ve zulümat-ı küfre mağlup olmamışlar. Fakat zamanı fetrette, fetret zamanında وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولَ sırrıyla ayet-i kerime. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: biz elçi göndermeden hiçbir topluluğa azap etmeyiz. Yani kendisine peygamber gönderilmeyen topluluklar azap edilmeyecek topluluklardır. Sırrıyla ehli fetret ehli necattırlar. Fetret devrinde yaşayan insanlar kurtuluş ehlidirler. Bil ittifak, teferruattaki hatiyatlarından muahezeleri yoktur. Yani ibadetlerinde efendim ibadet yapmamışlar, şunu yapmamışlar, bunu yapmamışlar. Bunlardan dolayı efendim hesaba çekilmeyecekler. İmam-ı Şafii ve İmam-ı Eş'arice küfre de girse, yani Allah'a iman etmemiş bile olsalar, yani Allah diye bir yaratıcının varlığını bilmeseler bile usulü imanide bulunmazsa yine ehli necattır. Yine de Allah-u Teala'nın efendim kurtuluş fırkasına dahildirler. Çünkü teklifi ilahi bir insanın şunu yapacaksın, şunu yapmayacaksın emrine muhatap olması irsal ile olur. Ve irsal dahi ıptıla ile teklif takarrür eder. Yani peygamber gelecek, Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını tebliğ edecek, insan da yaparsa kurtulacak, yapmazsa mahvolacak. Peygamber gelmemiş, emir ve yasaklar bildirilmemişse o zaman o insan efendim cehennemlik olmuyor, kurtuluş ehlinden sayılıyor değerli kardeşlerim. Madem gaflet ve mürur-u zaman, zamanın geçmesi ve gafletin bulunması Enbiya-i Salife'nin dinlerini setretmiş, örtmüş, o ehli fetret zamanına hüccet olamaz, itaat etse sevap görür, etmezse azap görmez. Çünkü mahfi kaldığı için, o din gizli kaldığı için, görünmediği için hüccet, delil olamaz. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedeleri herhangi bir din ile, semavi bir din ile ibadet etmemiş bile olsalar, inanmamış bile olsalar ehli necattır, ehli cennettir değerli kardeşlerim. Altıncı nükte, dersiniz ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ecdatlarından, dedelerinden nebi, peygamber gelmiş midir? El cevap, Hazreti İsmail aleyhisselamdan sonra bir nas-ı kat'i yoktur. Kesin bir haber, kesin bir delil yoktur. Ecdatlarından olmayan, yalnız Halid İbni Sinan ve Hanzele namında iki nebi gelmiştir. Fakat ecdad-ı nebiden, peygamberimizin dedelerinden Ka'b İbni Lüey'in meşhur ve sarih ve tansiz tarzındaki bu şiiri ki Ala gafleti ye'tin nebiyyü Muhammed feyuhbiru ehbaran saduqan habiruha. Yani bu peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın dedelerinden olan Ka'b İbni Lüey'in bu şiiri manası şu: beklenmedik bir anda gelecek Muhammed peygamber verecek bizlere en doğru haber demiş. Bakınız, adeta sanki bir peygamber gibi, bu zatın bir peygamber gibi, bir mucizesi gibi demesi mucizekarane ve nübüvvet darane bir söze benzer. Acaba diyor, bu zat bu kadar açık bir ifadeyle bu şiiri söylediğine göre belki peygamber de olabilir. İmam-ı Rabbani hem delile hem keşfe istinaden demiş ki Hindistan'da çok nebiler gelmiştir. Fakat bazılarının ya hiç ümmeti olmamış veyahut mahdut, sınırlı birkaç adama münhasır kaldığı için iştihar bulmamışlar, yani meşhur olmamışlar veyahut nebi ismi verilmemiş. İşte imamın bu düsturuna binaen ecdad-ı nebiden bu nevi nebilerin bulunması mümkün. Belki de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedeleri içinde peygamber olanlar vardı. Fakat ona çok iman edenler olmadığı için, şöhret bulmadığı için efendim ismi tarihlerde yazılmadı. Yedinci nükte, diyorsunuz ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın peder ve valideleri, yani baba ve anneleri ve ceddi Abdülmuttalib'in imanları hakkında akva ve esah olan, yani en kuvvetli ve en doğru olan haber hangisidir? Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın annesi, babası ve dedesi Abdülmuttalib'in imanlarının durumu neydi? El cevap, Yeni Said 10 senedir yanında başka kitapları bulundurmuyor, bana Kur'an yeter diyor. Böyle teferruat mesailinde bütün kütüb-ü ehadisi tetkik edip en akvasını yazmaya vaktim müsaade etmiyor. Yalnız bu kadar derim ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın peder ve valideleri, anne ve babası ehli necattır ve ehli cennettir ve ehli imandır. Evet, değerli kardeşlerim, Nebhani Hüccetul Alel Alemin 412. 414. sayfada ayrıca Suyuti Resailut Tis'asında 147 ve 152. sayfasında da böyle diyor. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın baba ve annesi ehli necattır, ehli kurtuluştur, ehli cennettir ve ehli imandır, mümindir. Cenab-ı Hak Habibi Ekrem'inin mübarek kalbini ve o kalbin taşıdığı ferzendane şefkatini elbette rencide etmez, elbette üzmez değerli kardeşlerim. Evet, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatine cümlemizi nail eylesin. Vel ilmu indallah la ya'lemul gaybe illallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin. Değerli kardeşlerim, Nur Saati programı bugün de bu kadar. İnşallah bir sonraki programımızda başka bir konumuzda beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

onun sesiyle akardı Medine, Mescid-i Nebevi'ye. Onun sesiyle davet olunurdu müminler Mescid-i Nebevi'ye. Onun sesiyle davet olunurdu müminler huzuru ilahiye.

terk edip gitmişti bu dar-ı faniye. Bilal susmuştu. Bilal artık okumuyordu ezanları. Oku ya Bilal diyorlarsa da, efendisinin dilinden dökülen içimizi ferahlat ya Bilal nidasını duymadığından okuyamıyordu. Sadece susmakla kalmadı İslam'ın bülbülü. Ona hasret kalan gönlü dayanamadı onu göremediği mübarek topraklarda. Hazreti Ebubekir çok üzgündü, çok. Gitmeye kalkmıştı Bilal o diyarlardan. Sen gidersen bize kim ezan okuyacak ya Bilal diyordu Sıddık gözleri yaşlı. Ben ondan sonra kimse için ezan okuyamam oldu son sözü Bilal'in. Gitmişti Medine'nin güzelsiz. Beş vakit Allah için şakıyan nefesi. Medine ağlıyordu ardında. Resul ağlıyordu Ravza-i Mutahhara'dan. Gitmesine gitmişti Bilal. Ne var ki hasret yakasını bir türlü bırakmıyordu. Özlemle yandı ciğeri uzaklarda Bilal'in. Aşkına yandığı sevgili onu çağırmaktaydı rüyalarında. Yeni bir davetti sevgiliden gelen Medine'den. Dayanır mı yürekler? Dayanır mı aşık gönüller? Davet vardır Medine'den. Davet vardır yar şehirden. Yollar uzar, yollar bitmez. Medine'ye gelene dek. Vuslat arzusuyla yanar Bilal yolunda Habibullah'ın. Medine kucak açmaktadır. Mescid-i Nebevi yuvaya dönen bülbülünü selamlamaktadır. Ravza-i Mutahhara'dan hoş geldin. Hoş geldin. Artık içimizi ferahlat ey Bilal. Erihna ya Bilal nidaları yükselmektedir. Artık ezanları Bilal okumaktadır. Bilal başlamıştır o güzel sesiyle ezan okumaya. Geldim ya Resulallah. Aşkına yandım. Vuslata geldim ya Nebiyallah demektedir adeta. Medine halkı sağanak sağanak yağar Mescid-i Nebevi'ye. Resulullah gelmiş gibi koşar. Ayıramazlar çünkü gülü bülbülünden. Hoş geldin ya Bilal. Hoş geldin ya Resul sadaları çınlamaktadır Medine'nin göklerinde. Medine göz yaşına boğulur. Medine ağlar, Bilal okur. Bilal okur, Medine ağlar. Ve Ravza-i Mutahhara'dan beş vakit Erihna nidası yükselir ümmet adına. Erihna ya Bilal, Erihna.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Halkı hakka davet eden canavar terbiyecisi gibi olmalıdır. Canavar terbiyecisi nasıl hayvanın huyunu ve yeteneğini bilip ona göre davranırsa hak davetçisi de aynı şekilde davranmalıdır. Ali Ramiteni radıyallahu anh.

0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
1: İşi dinle yarenler. Aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan kişi misali taşa benzer. Taş gönülde ne biter, dilinde ağı tüter. Nice yumuşak söylese sözü savaşa benzer. Aşkı var gönlü yanar, yumuşanır muma döner. Taş gönüller kararmış sarp katı kışa benzer. Ol sultan kapısında, hazreti tapısında, aşıkların yıldızı her dem çavuşa benzer. Geç Yunus endişeden, gerekse bu pişeden, ere aşk gerek evvel.

ağlar anam. Ben doluksam gözlerinden kan revan ağlar anam. Az üzülsem sine çak eyler, siyah bağlar anam. El güler, alem güler, neylesin derdim nedir? Hıçkırık figan ederken sinesin dağlar anam. El açıp yıldız tutarken yalvarır, ya Rabbena, ihdina evladena der, mağfiret sağlar bana. Şefkatinden hisse aldım, öğretir şefkat nedir? Her geçen gün şefkatinden desteler bağlar anam. Düşmüyor gölgen, güneş beynimde katran kaynatır. Sen gidince gölge vermez, yemyeşil bağlar anam. Kimsesiz kaldım, elimden tutmuyor dost bildiğim. Şimdi artık yol kesendir, yol veren dağlar ana.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Benim bir de İstanbul maceram var. 1995'te başlayan yağmurlu bir Kasım gününde, heyecanlı, bir o kadar da gergin. Yazmıştım İstanbul'u ilk kitabımda. İster gel, ister gelme, geçmeziyem bu şehrin. Ben güzelden anlarım, İstanbul şahı şehrin, demiştim bir gezmeden İstanbul'u. Şimdi ne yazmaya, ne gezmeye, şimdi kötüleri üzmeye gidiyorum. 95 Kasım'ında yağmurla beraber. Kapalı Çarşı'da Orhan Veli ile tanışacağım. Topkapı, Ayasofya, Sultanahmet. Belki de dervişlere karışacağım. Kim bilir, bir bakarsın Boğaz'da teknelerle yarışacağım. İhtimal zayıf ama belki de en bilinmedik küfürlere alışacağım. İstanbul sana geliyorum. Yağmurla beraber 95 Kasım'ında. Böyle başladı işte. Böyle gidişle. Ve 96 Kasım'ında yağmurla beraber döndüm. Heyecanlı, bir o kadar da üzgün. Ne mi oldu? Ne mi kaldı geride? Bir deniz, yaş 18. Sonuç aşırı doz. Hayalleri, anıları bir küçük not defterinde yazılı, o kadar. 2. Can, yaş 17. Topuğundan bile iğneliydi. Son sözünde yaşamak istiyorum dedi. Uyuşmadan yaşamak. 3. Esrahan, ey güzel gözlü kız, çok uğraştık seninle biz. Yaşamam için ufak bir sebep demiştin, denizi göstermiştim. Öldü demişti. Oysa ben maviliği demek istemiştim. Gözlerin gibi maviliği. Şimdi cezaevinde. Zaten evinde de cezalıydı. 4, 5, 6. Gider böyle geride kalanlarım. Ey be İstanbul, ey uyuşuk taş toprak, bana güzellikten söz etmeyi bırak. Ben senin o ışıltılı gecelerinde, o boğazının sahte kalabalığında bir tek şiir yazmıştım, yalnızlıktan bunalıp da sevgiliye. Denize kızıllık düştüğü anda bir martı misali havalanırım. Aklımdan gözlerin geçtiği anda en durgun sularda dalgalanırım. Ellerin gerekli su içmek gibi son dilek misali bir idamlıkta. Tutmalı, öpmeli, okşamalıyım. Şefkatin olmalı bu karanlıkta. Topu topu bu işte geriye kalan, kimi mezar taşında, kimi yalnızlığımın ak kağıdında. Ve benim için İstanbul artık sabıka kaydında.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Fatiha Suresi 1-7. Müminlerin Duası.
1: Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Tüm övgüler varlık dünyasının Rabbi Allah içindir. Rahmandır O, Rahim'dir. Hesap gününün hakimidir O. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İlet bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıtanlarınkine değil.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Halkı hakka davet eden canavar terbiyecisi gibi olmalıdır. Canavar terbiyecisi nasıl hayvanın huyunu ve yeteneğini bilip ona göre davranırsa hak davetçisi de aynı şekilde davranmalıdır. Ali Ramiteni radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. İslam ordusu Hayber önlerinde. Hayber'i kuşatma altında tutuyorlar. Hayber'in en büyük, en sağlam kalesi Natat'ı düşürmüşlerdi. Artık Hayber can evinden vurulmuştu. Ne denli direnirse dirensin, ne kadar dayanırsa dayansın, sonuç Müslümanlarındı, zafer Müslümanlarındı. Şimdi diğer kalelerin fethi için mücadele ediliyordu. Ama bu zaman alıyordu. Savaş uzadıkça uzuyordu. Müslümanlar da açlık sıkıntısı başlamıştı. Yiyecekleri bitmişti. Bu çetinler çetini bir durumdu. Hayber'in hurma bahçeleri çok güzeldi ama zaman hurmaların olgunlaşma zamanı değildi. Giderek açlık daha bir sorun haline geliyordu. Hazreti Abdullah bin Muvaffa radıyallahu anh anlatıyor. Kalelerden birisinin dibinde savaşırken yukarıdan içi yağ dolu bir tulum attılar. Hemen aldım, çevremdekiler o tulumdan bir şeyler almak ve yemek istiyorlardı. Bu nedenle hemen etrafımı sardılar. Ben ise tuluma sımsıkı sarıldım. Tulumu kaptırmamak için bir o yana bir bu yana dönüyordum. Arkamı dönünce Resulullah ile karşı karşıya olduğumu fark ettim. O günkü kadar utandığımı hiç hatırlamıyorum. Yüzümü yere eğdim. Ne diyeceğimi bilemez halde donup kaldım. Kafamı kaldırıp baktığımda Allah'ın peygamberi bana bakarak güldüğünü gördüm. Hemen oradan kaçıp tulumu gerideki Müslümanlara götürdüm. Onlar da tulumdakini aralarında paylaşıp yediler. İslam ordusu açlık krizi yaşıyordu. Yiyecekleri bitmişti. Bir çözüm arayışı içindeydiler. Ama görünürde tam bir çıkmaz vardı. Hükmünü bilmedikleri eşek eti akıllarına geliyordu. Onunla ilgili bir hüküm indirilmemişti. Çevrede azımsanmayacak eşekler vardı. Hemen birkaç eşeği kestiler ve yüzmeye başladılar. Bu bir imkandı. Karınlarını doyurmaları mümkündü. En azından açlıklarını giderebilirlerdi. Etleri pişirmeye başladılar. Ama durumu henüz Peygamber Efendimiz'e bildirmemişlerdi. İçlerinde az da olsa bir tereddüt vardı. Zira hayatın doğal akışı içerisinde hiç eşek eti yenmiyordu, yemiyorlardı. Haliyle bir tereddütleri vardı. Durumu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haber verdiler. Peygamber Efendimiz etleri dökün, kapları kırın buyurdu. Hemen etleri döktüler. Eşeğin etinin yenmeyeceğini anladılar. Kapları ancak yeterinceydi. Kapların yıkanıp kullanmasını sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna izin verdiler. İslam ordusu açlık girdabındaydı. Peygamber Efendimiz elbette durumu çok iyi biliyordu ama yine de sahabe-i kiram Resulullah'tan bir çözüm istiyordu. Açlık daha ileri boyutta Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı kuşatmıştı. Şimdi şerefli arkadaşları Resul-i Ekrem Efendimiz'den çözüm istiyorlardı. Peygamber Efendimiz ezel ve ebed sultanına yöneliyordu. Bütün varlığıyla Rahman-ı Rahim'e dua ediyordu. Ey Allah'ım, sen Müslümanların halini, hiç yiyecekleri kalmadığını ve benim de onlara verecek bir şeyimin olmadığını biliyorsun. Onlara rahatlık verecek, yiyeceği bol bir yerin fethini nasip eyle. O gün sabah namazından sonra tekrar karşılıklı mücadele başlıyordu. Küçük bir kale büyük ölçüde kuşatma altına alınmıştı. Üst üste hamleler yapılıyordu. Bu kalenin düşme ihtimali yüksekti. İslam erleri saldırılarını yoğunlaştırıyor ve kale fethediliyordu. Mücahitler kaleye girdiklerinde hayretler içinde kaldılar.
Zira bu kale Yahudilerin bir erzak deposuydu. Müslümanlar büyük bir imkana kavuşmuşlardı. Onlara günlerce yetecek miktarda yiyecek gıda vardı. Ayrıca şarap fıçıları vardı. Şaraplarla dolu kaplar vardı. Şarap kapları kırıldı ve içindekiler döküldü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşlarından Abdullah bin Hammar dayanamadı, şaraptan bir miktar içiyordu. Çevresindeki Müslümanlar Hazreti Abdullah'ı Peygamber Efendimiz'e şikayet ediyorlardı. Peygamber Efendimiz Abdullah'ı yanına çağırıyor ve soruyordu: İçtiğin şeyin ne olduğunu biliyor musun? Abdullah, şaraptır ya Resulallah diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haram olduğunu biliyor musun diye soruyordu. Abdullah bin Hammar haram olduğunu bildiğini söylüyordu. Peygamber Efendimiz eline aldığı ayakkabısıyla Abdullah'a vuruyordu. Sahabe-i kiramdan bazıları o sahabiye, Abdullah'a lanet ediyordu. Peygamber Efendimiz, sakın ona lanet etmeyin. O Allah'ı ve Resulünü seviyor. Ona Allah'ın merhamet etmesi için dua edin buyuruyordu. Peygamber Efendimiz savaş sırasında sadece komuta merkezinde durmuyordu. Bazen savaşa fiilen katılıyordu. İslam ordusunu teftiş ediyordu. Ordu birliklerini kontrol ediyor. Müslümanlar Peygamber Efendimizin savaş zemininden uzak durmasını istiyorlardı ama bunu başaramıyorlardı. Muhammed bin Mesleme radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz yanımızdaydı. Onu kalkanlarımızla atılan oklardan korumaya çalışıyorduk. Ben bir yandan da Müslümanlara sesleniyor, kalkanlarınızla kendinizi koruyun diye bağırıyordum. O gün öyle bir ok yağmuruna tutulduk ki yerimizden sökülüp atılacağımızı sandım. Bir ara Resulullah'a baktım, o yayı elinde hiç durmadan ok atıyordu ve attığı her oku hedefine ulaştırıyordu. Benim kendisine baktığımı anlayınca o da başını çevirip bana baktı ve gülümsedi. Sonra ok atmaya devam etti. O gün o kaleyi ele geçirdik. Kalelerde mancınıklar vardı. Müslümanlar önce Natat Kalesi'ni teslim almışlardı. Sonra birkaç küçük kaleyi de almayı başardılar. Bundan sonra kalelerin düşmesi daha bir kolaylaşıyordu. Zira ele geçirdikleri kalelerin mancınıklarını kullanıyor, böylece öbür kalelerin düşmesini gerçekleştiriyorlardı. Artık bütün kaleler düşmüştü. Savaş sonunda özellikle tahıl ve hurma ağırlıklı büyük miktarda ganimetler elde edilmişti. Bugüne kadar böyle büyük imkanlara kavuşmamışlardı. Hazreti Ömer Efendimiz, bizler Hayber'e kadar gerçek anlamda hiç doymamıştık. Hep açtık, hep idare etmeye çalıştık diyordu. Peygamber Efendimiz bu büyük ganimetin beşte birini kendine ayırıyor, kalan beşte dördünü İslam erlerine paylaştırıyordu. Medine'ye vardığında kendine ayırdığı beşte birlik imkanları Medine'nin yoksullarına, dullarına, öksüz ve yetimlerine dağıtıyordu. Hayber Savaşı bitiyordu. Müslümanlar 20 şehit vermişlerdi. Yahudilerden 93 kişi öldürülmüştü. Hayber Yahudileri İslam ordusu tarafından teslim alınmıştı. Yıllardır Müslümanlara kin kusan, her vesileyle Müslümanların aleyhine çalışan bu Yahudilere ne yapılacaktı? Yahudilerin yürekleri ağızlarındaydı. Peygamber Efendimizin ne söyleyeceğine kilitlenmişlerdi. Peygamber Efendimiz her yıl ürünlerinin yarısını Müslümanlara vermek kaydıyla serbest olduklarını beyan buyurdular. Yahudiler tam bir sevinç şokuna girdiler. Onlar büyük bir cezalandırma bekliyorlardı. Sürgün olabilirdi. Hepsi esir edilebilirlerdi. Savaşanların hepsi büyük cezalara çarptırılabilirdi. Ama bunların hiçbirisi dahi gündeme gelmemişti. Sadece elde ettikleri ürünlerin
yarısını Müslümanlara vereceklerdi. Elbette Hayber İslam toprakları oluyordu. Hayber İslam vatanının bir parçası oluyordu. Ama Hayber halkı büyük bir sevinç yaşıyordu. Kendi yurtlarında kalacaklardı, kendi evlerinde kalacaklardı, kendi işlerine devam edeceklerdi. Kendi inançlarına göre yaşayacaklardı, kendi işlerine devam edeceklerdi. Kendi inançlarına göre yaşayacaklardı. Hayatlarının akışına müdahale

0: Aleyhisselam ilk lokmada etin zehirli olduğunu anlıyor ve Müslümanları uyarıyordu. Ne yazık ki Efendimizin şerefli arkadaşlarından Bişir bin Elbera radıyallahu anh birkaç lokma yemişti. Çok geçmeden Hazreti Bişir radıyallahu anh şehit oluyor, vefat ediyordu. Peygamber Efendimiz kadının getirilmesini istedi. Kadın getirildiğinde zorlanmadan suçunu itiraf etti. Sahabe-i kiramdan bazıları kadını öldürmek istediler ama Peygamber Efendimiz engel oldu. Kadının hedefi Peygamber Efendimiz'di. Onun ölmesi için yemeğine zehir katmıştı ama amacına ulaşamamıştı. Peygamber Efendimiz kadını serbest bırakıyordu. Zira Peygamber Efendimizin bir şiarı, bir ilkesi vardı. Kendi şahsına yapılan kötülükleri affederdi. Aynı şeyi Yahudi kadın için de yapıyordu. Bir başka kanaldan gelen bir bilgi ise Hazreti Bişir'in akrabaları kısas talep ettiler ve bu Yahudi kadına kısas uygulandı şeklindeydi. Hayber kuşatması 20 gün sürmüştü. Müslümanlar büyük bir zafer elde etmişlerdi. En önemlisi, Müslümanlar için şer üssü, komplolar üssü olan Hayber bir engel olmaktan çıkarılmıştı. Müslümanların karşısında bir güç olma özelliği sona ermişti. Hayberliler ciddi anlamda ziraatçı insanlardı. Bu işi çok iyi bilirlerdi. Bu nedenle onların kendilerinin çalışması, verimli bir şekilde ürünlerin alınması son derece önemliydi. Bu arada bir olay yaşanıyordu. Süleym kabilesinden şair ve tüccar El-Haccac bin İlat Hayber'e geliyor, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamla görüşüyor ve Müslüman oluyordu. Haccac'ın Mekkelilerde alacakları ve malları vardı. Müslüman olduğunu öğrenirlerse alacaklarını da mallarını da alamayabilirdi. Süratle Mekke'ye ulaştı. Yahudilerin İslam ordusunu mağlup ettiğini, zaferi Yahudilerin kazandığını, büyük ganimetler elde ettiklerini, o ganimetleri satmak istediklerini, alacaklarını ve mallarını hemen verirlerse o ganimetlerden bir hayli satın almak istediğini söylüyordu. Mekkeliler El-Haccac'ın alacaklarını da mallarında sevinçle veriyorlardı. El-Haccac hemen Mekke'den ayrılıyor ve Medine yoluna koyuluyordu. Mekkeliler işin tamamen ters olduğunu anlıyorlardı ama iş işten geçiyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: kâşif. Belaları kaldıran, müşkülleri halleden sensin. Olmazları olduran, kör düğümleri açan sensin. Sen izin vermezsen kimsenin kimseye faydası yok. Çareler senin yanındadır. Sen lütfetmezsen hüzün ve elemin devası yok. Şifalar senin ikramındır.
1: Ya Rafi,
0: duydum ki bir sineğin başı döndü. Hakkında söylenenlere üzüldü. Gitti Kaf Dağı'nın zirvesine kondu. Dağdan uçtu, uzaklaştı, yok oldu. Ne dağ sinekten bir şey aldı, ne sinek dağdan bir şey kopardı. İster iyilik edeyim, ister kötülüğe koşayım. İster yeri deleyim, ister göğü yırtayım. Yaptığım sineğin yaptığından fazlası değil. Kazandığım dağda sinek kadar bile değil. Bahtım sana razı olmaktır. Servetim senin rızanı kazanmaktır. Razı olduğuna razı eyle beni.
1: Ya Rafik,
0: yalnızım. Sensiz bırakma beni. Kayboldum. Yolda bırakma beni. Düştüm. Bırakma ellerimi.
1: Ya Şefik,
0: sensin müşfiklere şefkat veren. Sensiz anneler sevemez bebeklerini. Kimsenin kimseye çare olmadığı günde elimi tut, göster şefkatini. En sevgilinin aleyhissalatu vesselam ümmetine sahip çıktığı günde elimden tut, ona ümmet eyle beni.
1: Ya Tahir,
0: sen pak eylemezsen sular katrandır. Sen tahir eylersen çamur da aklanır. Sular sende yıkanır. Beyaz sende aklanır. Sular Resulünün aleyhissalatu vesselam yolunda aktığı için paklanır. Toprak güzel isimlerine ayna oldu diye renklenir. Bebekler sana yakın olduğu için masum kalır. Yağmurlar

0: rahmetini dokundur tenime. Günahlardan temizle, gufranına daldır beni. Temizlenmişlerden eyle.
1: Ya Talib.
0: Kervan geçti, kaldım dağlar başında. Devran geçti, kaldım virane. Dostlar gitti, kaldım yalnız başıma. Güller soldu, kaldım hazana. Sensin benim kimsem. Kimse, kimsem değil. Sensin benim istediğim. Kimse bana talip değil.
1: Ya Vafi.
0: Rahmetinde günahkarlara dair bir söz saklıysa, Bende kalan sevaplarımı sözüne emanet ediyorum. Zaten günahkarları da kuşatmıyor mu rahmetin? Gufranın isyankarları da kuşatacaksa, ben de isyanımı gufranının gölgesine emanet ediyorum. Zaten isyankarları kapsamıyor mu gufranın? Sen ki verdiğin sözle yegane tesellimsin. Rahmetinin deryasına al beni. Sen ki bana yokluğumda da varlığımda da vefalısın. Gufranının gölgesine al beni.
1: Ya Zakir.
0: Ben anılmaya değer bile değilken adımı ilk sen zikrettin. Ben adımı bile bilmezken bana ruh, akıl ve suret verdin. Zakir sensin. Senin anışın unutuştan değil. Anılmaya layık olan sensin. Seni zikretmekliğim hayrımadır. Seni anmak en büyük şereftir bana. Zikrini dilime leziz eyle. Seni zikrim elemsiz sürurdur bana. Zikrinin lezzetini daim eyle. Kalbim ancak seni anmakla tatmin olur. Zikrini kalbimin saadeti eyle.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Sana üç emanetim var oğul. Ne olursa olsun koru. Biri namaz, miracındır. Sakın, sakın ha terk etmeyesin. Biri Kur'an'ındır, oku. Oku ki Rabb'ı bilesin. Biri Resul sünnetidir. Uy ki, uy ki alem gıpta etsin oğul.

바로 sen sen ol, sakın ha uyma nefsine. Ölüm var, ahiret var o, cennet var.

Yaş 35. Yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrünün. Delikanlı çağımızdaki cevher, yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı? Ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız, dostlarla da ayrıldı yollarımız bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Ayva sarı, nar kırmızı, sonbahar. Her yıl biraz daha benimsediğim. Ne dönüp duruyor havada kuşlar? Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüğüm tarumar? Neylersin? Ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanmadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Halkı hakka davet eden canavar terbiyecisi gibi olmalıdır. Canavar terbiyecisi nasıl hayvanın huyunu ve yeteneğini bilip ona göre davranırsa hak davetçisi de aynı şekilde davranmalıdır. Ali Ramiteni radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Ey benim devletli sultanım Muhammed Mustafa, ta ezel mahbubi cananım Muhammed Mustafa, nura gark ettin semavat-ü zemini serteser, talatınla şems-i tabanım Muhammed Mustafa. Bab-ı lütfundan beni tard etme ey kenzil kerem, hafiyezdan ile lerzanım Muhammed Mustafa.

Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Azrail'in kastı canadır, inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Semavatın kapıların açarlar, alemlere rahmet suyu saçarlar. Seherde kalkana hulle biçerler. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün El-Vehhab Celle Celaluhu ismi mübarekini tanımaya çalışacağız. El-Vehhab, bağışı çok olan, karşılıksız veren, nimetlerinin ardı arkası kesilmeyen, mümin ya da kafir ayrımı yapmadan bütün mahlukatına nimetlerini yağdıran, ihsan eden demektir. Bu isim sadece Allah Celle Celaluhu'ya mahsustur. Âl-i İmran suresi. Hem onlar derler ki, ey Rabbimiz, bize ihsan ettiğin hidayetten sonra kalplerimizi haktan saptırma. Bize kendi katından rahmet ihsan eyle. Şüphesiz Vehhab olan sensin. Değerli kardeşlerim, tek bir ferdin bile rızka ve hayatını devam ettirebilmesi için gıdaya ne kadar ihtiyacının olduğunu biliyoruz. Sadece insan mı bu ihtiyacın sahibi? Hayır. Varlık alemindeki büyük küçük, hayvan, insan ve bitki az ya da çok yaşayabilmek, varlığını devam ettirebilmek ve kendisi için belirlenmiş ecele sağlıkla ulaşabilmek için belirli bir miktar rızka ihtiyaç duyar. Bu varlık alemindeki tüm yaratılmışa rızıkları, onları yaratan o büyük kudretli hükümdar olan yüceler yücesi Rabbimiz tarafından, hem de daha onlar istemeden adeta sağanak sağanak ulaştırılır. İnsanoğlunun aleminde kafir ve mümin diye ayırmaz. O yüce sultan bağışlarını, gökler ve yerler nimetlerini onun emriyle hiçbir ayrım yapmadan beşeriyete sunmaktadır. Güneş herkesin dünyasını aydınlatmakta, hava herkes için oksijen kaynağı vazifesi yapmaktadır. Yağmur herkesin üzerine birden indirir rahmet dolu damlacıklarını. Her insana hiç ayrım yapılmaksızın azalar verilir, organlar verilir ve her bir organ da bir nimettir, bağıştır, istenmeden verilir yüceler yücesi Yaradan tarafından. O sultanın mülkünde onun verdiği ayaklarla dolaşır, onun verdiği gözlerle görür, onun verdiği ellerle tutarız. Arzdan fışkıran pınarlarından içer, yemyeşil çimenlerin üstünde ve ağaçların altında oturur, gölgeleniriz. El-Vehhab'tır o. Karşılıksız verir, istemeden verir. Rızkın ulaşımında o yüceler yücesinin rahmetinin gereği en zayıf, en aciz olan mahluku en şanslı durumdadır. Allah Celle Celaluhu yavruları öyle muhteşem bir yolla koruması altına almıştır ki onlara anneleri vasıtasıyla rızıklarını sevgiyle
rahmetle, şefkatle sarmalayarak gönderir. Anneleri eliyle, ihtimamla baktırır onlara. El-Vehhab'tır o. İnsan da kainatta, kainat içinde pek nazin ve nazenin bir çocuğa benzer. Zaafında büyük bir kuvvet, acziyetinde büyük bir kudret vardır. Allah Celle Celaluhu ona alemleri musaggar kılmış, yarattığı bütün canlıları insanın eline ve emrine vermiştir. Eğer insan bu zaafını ve aczini anlarsa ve bilirse, büyüklük taslamaz, kibirlenmez, Rabbini tanır, taslamaz, kibirlenmez, Rabbini tanır ve ona şirk koşmazsa,

Ey Rabbim, beni bağışla ve bana öyle bir mülk ihsan et ki ardımdan hiç kimseye yaraşmasın. Şüphesiz bütün dilekleri veren sensin, dedi. Hazreti Süleyman Rabbini Vehhab ismiyle anmıştı. Biliyordu ki Rabbi samimi kullarına dünyada da ahirette de karşılıksız hediyeler veren, dileklerini yerine getiren ve de amelleri fazlasıyla karşılayandır. Vehhab olan Allah'ın Celle Celaluhu lütfu ile cennet kazanılır. Bizler ömür boyu çalışıp didinip helal kazancımızla dünyanın cennet köşelerinden biri olarak tarif edilen Boğaz'da bir yalı alamazken, cennetin ücretinin o kırık dökük amellerimizle karşılanabileceğini mi sanıyoruz? Ama El-Vehhab'tır o. Kulunun yaptıklarına karşılık kat kat verendir o. Ankebut suresi. Ona İshak ve Yakub'u ihsan ettik. Peygamberliği ve kitapları onun soyundan gelenlere verdik. Onu dünyada mükafatlandırdık. Şüphesiz o ahirette de salihlerdendir. Aziz kardeşlerim, bizlere düşen vazife Hazreti İbrahim aleyhisselam gibi her şeyin sahibinin o olduğunu bilerek ondan istemektir. Rızkımızı veren o, evlatlarımızı veren o, malı mülkü veren o, bunlarla övünmemeli, her şey üzerinde bir emanetçi olduğumuzu unutmamalıyız. Bize düşen çalışmaktır. Sebepler dünyasında onun bize maddi ve manevi rızıklara ulaşmamız için açtığı sebeplere sarılarak çalışmak. Karadaki filden denizdeki balinaya kadar, hatta elma içindeki gözsüz kurtçuktan minicik karıncaya kadar tüm mahlukunun rızkını ayağına gönderen Allah, halifesi kıldığı insanoğluna binbir kapıyı açarak nimetlerini yağdırıverir. Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun bizim amellerimize ihtiyacı yok. Bunca nimet de yaptıklarımızın karşılığında verilmiyor. Öyle olsaydı inkar edenler aç kalırdı. O Rahman ismiyle tecelli eder, tüm mahlukatına verir. Ganidir o, zengindir, vermeyi sevendir. El-Vehhab'tır o. İnfitar suresi. Ey insan! İhsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir? Buyuruyorsun. Sen bizi, seni bilenlerden, şükreden ve senin rızan için verenlerden eyle. Aldananlardan, gafillerden, yolunu sapıtmışlardan, hidayetten uzaklaşmışlardan eyleme. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل نقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Utrukul habeşete. Habeşlileri bırakınız, terk ediniz. Ma tarakukum. Onlar sizi terk ettiği müddetçe. Yani Habeşliler size karışmadığı müddetçe, size saldırmadığı müddetçe siz de onlara karışmayın, onlara saldırmayın diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir tavsiyede bulunuyor. Bu nedir? Bir vefa örneğidir. Biliyorsunuz Mekke'deki müşrikler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve onun sahabesine karşı saldırılara geçtiler. Zulme geçtiler. Büyük zulümler yapıyorlardı. Büyük haksızlıklar yapıyorlardı. İşkenceler yapıyorlardı. Ve o sahabe-i kiram hazretleri sadece ve sadece dinlerini yaşamak, inançlarını yaşamak, Allah-u Teala'ya kul olabilmek uğruna ne yaptılar? Yaşadıkları, doğup büyüdükleri, akrabalarının bulundukları toprağı terk ederek Habeşistan'a hicret ettiler. Tabi hicretten sonra, onların Habeşistan'a göç etmesinden, hicretinden sonra Mekke müşrikleri Müslümanların başka yerlere dağılıp rahat etmelerinden, onların dini yaşamalarından, korktuklarından dolayı ta oralara bile el uzatmak suretiyle inançlarını yaşamasınlar, tevhid akidesi çöksün, yok olsun diye Habeşistan'a kadar geldiler. Ve Habeşistan kralı Necaşi'den o Müslümanları geri istediler, bize ver dediler ve hediyelerle geldiler. Fakat Necaşi, Cafer-i Tayyar radıyallahu anh'ın o güzel konuşması, ayetlerden güzel bir şekilde anlatması, hiç taviz vermeden, akide yönünde hiçbir tavize yönelmeden, Kur'an'ı bir üslupla olup biteni krala anlatması, ayet-i kerimeleri okuması karşısında kral ne dedi? Bunlar da bir hak dindir ve benim ülkeme sığınmışlardır, benim misafirimdir. Bunları size vermeyeceğim ve Müslümanlara dedi siz de burada dininizi rahatça yaşayın. İşte Müslümanlar dinlerini orada rahatça yaşamaya başladılar ve akabinden bir grup daha Habeşistan'a hicret etti. Bu da nedenle bir vefa örneği olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte kendilerine kucak açmış, sahabe-i kiramı korumuş, kollamış, onların dini yaşama noktasında yardımcısı olmuş bir toprakın, bir o halkın üzerine saldırtmamayı tavsiye ediyor. Saldırmayın. Onları kendi haline bırakın. Ha, onlar size saldırırsa bu sefer ne olacak? Müdafaa hakkınızdır. Onda da inşallah bir sorumluluk olmaz diye bu şekilde buyuruyor ve bize de bir örnek teşkil ediyor. Bize de bir ders ve nasihat veriyor. Vefa ayrı bir konu. İnşallah başka hadis-i şeriflerimizi anlatırken o vefa konusunda Resul-i Ekrem'in ne kadar hassas olduğunu daha iyi anlayacağız. Ve Peygamberimiz yine devamen şöyle diyor. فَاِنَّهُ لَا يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ Kabe'nin diyor bir hazinesi vardır. Kabe'de bir hazine vardır. Ve o hazineyi kimse çıkaramayacaktır. Ancak züsvekateyni böyle iki bacağı ince bir adam minel habeşeti Habeşli olan iki bacağı ince bir adam bunu çıkaracaktır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir müjdeyi haber veriyor veya bir olayı, gizli bir olayı, gaybi bir olayı haber veriyor. Kabe yapılırken Kabe'nin etrafına bilhassa Hacerül Esved kuyusuna yakın bölgeye böyle Mekkelilerin, daha önceki insanların veya Cürhümlülerin çeşitli rivayetler var. Hazineler gömdüğü, bıraktığı veya bazı insanların işte Kabe yapılsın, Kabe'ye yardım olur diye oraya gömdüğü veya bazılarının işte böyle hediye olarak bıraktığı bir hazine olduğu dillerden dillere dolaşılıyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunu haber veriyor ve kimse bunu çıkaramaz diyor. Ve ancak Habeşli iki bacağı ince bir adam bir zaman sonra çıkaracak diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu bizlere bir mucize olarak haber veriyor. İşte bunun Hacer-i Esved'in tarafında olduğu söyleyenler de var. Zemzem kuyusuna yakın bölgede olduğunda söyleyenler var. Ve hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında bu hadisi söyleyen sahabelerle Hazreti Ömer bir istişarede bulunuyor. Diyorlar ki madem ki böyle bir hazine var, bu hazineyi çıkaralım. Müslümanlar için, ümmet için fayda olsun. Ona ümmete harcayalım. Biliyorsunuz Hazreti Ömer'in ümmete nasıl büyük bir fedakarlık gösterdiğini, malı mülkü ümmet için nasıl açtığını, fakirleri, yetimleri, şehit ailelerini nasıl beslediğini biliyoruz. Onun iyiliğini, adaletini dillere destan yani. Bugün herkes bir Hazreti Ömer'i arıyor, onun adaletini arıyor. Dünya bir Ömer'e muhtaç. Ve sahabeyle yapılan istişare sonunda bunun büyük bir fitne kapısı olabileceğini, insanların bu sefer devamlı zamanla ileriki zamanda Kabe'nin etrafında kazı yapmaya teşebbüs edeceği noktasında böyle bir görüş belirtiliyor. Ve üstelik de bunu ancak Habeşli, iki bacağı ince bir insanın çıkaracağını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de haber verdiğinden dolayı bu işi iptal ediyorlar ve böyle bir teşebbüste de bulunmuyorlar. Tabii bu gaybi bir olaydır. Ne zaman olur? Allahu alem. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bir nasihatte bulunuyor ve bizlere bir haber veriyor. Bu nasihati tutacağız. Bu haber de mutlaka gerçekleşecektir. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Utruku dünya li ehliha. Dünyayı ehline terk ediniz. Dünyayı dünya ehline terk ediniz. Fe innehu muhakkak o men akaza minha. O dünyadan aldı. Bir kimse aldı. Ne aldı? Fevka ma yekfihi. Kendisine yeterden fazla miktar aldı. Akaza min hatfihi. O insan kendi ölümünü almış olur. Kendi helakını almış olur. Ve huve la yeş'uru. Halbuki farkında da değildir. İnsanoğlu çok malım olsun ister ama Peygamberimizin bu ifadesiyle çok mal iyi değil. İnsana büyük bir zarar. Başına büyük bir bela açıyor diyor. Haberi yok Peygamberimiz. O ölümünü alıyor, helakını alıyor. Çünkü her malın hesabını vereceksin. Nerede kazandın, nasıl kazandın, nereye harcadın bunun hesabını vereceksin. Ve bütün olaylar, bütün sorunlar, şu dünyada çıkan bütün olaylar tarih boyunca ve günümüzde ve gelecekte gördüğümüz kadarı neyden? Hep bu dünya malı yüzünden çıkıyor. Kardeş kardeşe küsüyor. Kardeş kardeşle konuşmuyor. Anne babaya küsüyor. Kardeşler arasında kavgalar oluyor. Toplumlar birbirine giriyor. Ülkeler savaşıyor. Nedir? Hep bu dünya malı için. Zaten dünyadaki insanlarda şu hakim olmuş, şu felsefe hakim olmuş. Sen çalış, ben yiyeyim. Sen öl, ben yaşayayım. Böyle bir düşünce hakimiyeti var artık. Yani herkes dünyayı kapayım, ben yiyeyim. Diğer insanlar benim kölem olsun ve diğer insanları sömüreyim. Her şey benim olsun, kimsenin olmasın. Böyle bir zihniyet insanlara hakim olmuş. Dünya malı tuzlu su gibidir, deniz suyu gibidir. İçersin, içersin bir türlü doymazsın. Susuzluğun da gitmez. O yüzden Allah-u Teala bizi dünyadan korusun. Zaten bir hadis-i şerifte Peygamberimiz yine buyuruyor, diyor ki Allah bir kulunu severse dünyadan onu korur. Ve Peygamberimiz her zaman şu dua etmiş. Allah'ım bana ve ehlime, Muhammed'in ehline yetecek kadar rızık ver, mal ver. Bu yüzden dünya malı insanı ne yapar? Celbeder, cezbeder. İnsan çok malı olmasını ister, çok parası olması ister ama bu kendisi için hayır değildir, bilemez. O nedenle insan kendisine yeteni almaya çalışacak. Yeterince miktarı almaya çalışacak, onun için uğraşacak. Ha fazlasını alırsa da ne yapar? Kendisini diyor bilmeden de ölümünü almış olur. Kendinin helakını almış olur. Allah-u Teala bizleri muhafaza buyursun. Tabii yani burada şu da var. Malı olur Hazreti Ebu Bekir gibi, Abdurrahman bin Af gibi, Hazreti Osman gibi. Ne yapıyor? Allah yolunda malını infak ediyor, harcıyor. Böyle Agniye-i Şakirin denilen, yani şükreden zenginler, böyle olmak da güzel. Ama insanların temel fıtratına baktığımız zaman, temel karakterlerine baktığımız zaman insanlarda mal sevgisine karşı büyük bir düşkünlük var. Ayet-i Kerime'de de öyle diyor. Mal toplamayı sever insan. Ama Bu düşkünlük zamanla ne yapıyor? Bütün hataların başı dünya sevgisidir diyor Peygamberimiz. Dünyayı seven insan dünyaya yöneliyor. Ahirete yönelmiyor. Ahireti unutuyor. Ahiret artık ona bir hikaye gibi geliyor. Bir masal gibi geliyor. Ölme unutuyor. Yardımlaşmayı unutuyor. Ve zamanla o rızkın Allah'ın verdiğini unutuyor. Ben kazandım, ben yaptım, benim gücüm, benim aklım gibi bu şeytani düşünceleri ön plana çıkararak Rabbisini tanımaz hale geliyor. Rabbisinin verdiği nimetleri tanımaz hale geliyor. Yardım vereceği zaman vermek istemiyor. Malın hakkını vermek istediği zaman vermek istemiyor. Ya da artık zenginliğin verdiği bir şöhretle insanlar desin, vermezsem ayıp olur düşüncesine kapılıyor ve o şekilde bir yardıma yöneliyor. Allah muhafaza buyursun. Mümin dünyayı sevmez. Dünya malını sevmez. Çünkü dünya malı melundur, onu bilir. Sadece Allah'ı zikretmenin baki olduğunu, güzel olduğunu bilir. Ve o yönde Allah-u Teala'nın zikrine koşar. Allah için konuşur, Allah için yapar, Allah için faaliyet gösterir, Allah için yürür. Her gayesi Allah için olur. Allah-u Teala bizlerden mal sevgisini, can korkusunu çıkarıp atsın. Her hatanın başı da mal sevgisidir. Mal sevgisinden kişi uzaklaştıkça rahata erer. Çünkü Peygamberimizin buyurduğu gibi züht diyoruz değil mi? Böyle dünyadan uzaklaşma. Dünyaya karşı zahit ol ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekine karşı zahit ol ki diyor, insanlar da seni sevsin. Yani sen kavga niye? Rekabetten, birbirini çekememekten, birbirini istememekten, hep ben kazanayım, hep ben yiyeyim düşüncesinden. Halbuki dünya kadar malın olsa ne olacak? Neticede yine ölüp gideceksin ve bunun hesabı var. Sen de öleceksin, fakir olan da ölecek. Herkes ölüp gidecek. Allah bizleri muhafaza buyursun. Değerli kardeşlerim, diğer hadisi şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Utrukuni ma taraketekum. Ben sizi ne hal üzere bırakmışım, siz de beni o hale bırakın. Feize hattestüküm fehuzu anni. Ben neyi konuşuyorsam onu alın. Ben bir şey söylüyorsam onu alın. Fe innema heleke men kana qablukum. Sizden öncekilerin helakı neyle oldu? Bi kesreti sualihim, çok soru sormalarından dolayı oldu. Ve ihtilafihim ala enbiyaihim, ve peygamberlerine muhalefet etmelerinden dolayı oldu diye Peygamberimiz uyarıda bulunuyor. Şimdi insan elbette ihtiyacı olan sualleri sorar. Yapması gereken şeyleri sorar. Sorması da gerekir ki zaten Peygamberimiz ne diyor? Bilmemenin ilacı sormaktır. Soru soracak. Ama aşırı soru sormak, çok fazla soru sormak iyi değildir. Yani haddi zatında üstüne vazife olmayan işlere yönelmektir. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabe öyle diyor. Ben sizi ne hale bırakmışsam o halde bırakın, fazla işin üzerine gitmeyin. Ha ben size neyi söylemişsem onu da alın. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte hac yapın diye sahabeye buyuruyor. Sahabeden birisi diyor ki ey Allah'ın Resulü, her sene mi? Peygamberimiz susuyor. O yine soruyor, her sene mi? Tekrar soruyor, her sene mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki hayır diyor, ömürde bir sene. Ama diyor ben sizi ne hal üzere bıraktıysam siz de o hal üzere durun. Üstüne gelmeyin, çok soru sormayın. Ben eğer şu anda her sene deseydim, yani ömürde bir kere değil de her sene deseydim, bu sefer size hac her sene farz olacaktı. Halbuki hac nedir? Ömürde bir defa farzdır. Ama Peygamberimiz orada diyor ben bunu deseydim o zaman size her sene olacaktı, meşakkat olacaktı, kim yapabilecekti? İşte bu nedenle biz de sual sorarken ihtiyacımız neyse onu soralım. Olmayacak işleri sormayalım veya işte bilgiçlik taslıyormuş gibi işte ben biliyorum edasıyla soru sormayalım. Bunlar hep günah olan şeylerdir. Veya karşıdaki insanı imtihan etmek kastıyla sual sormayalım. Bunlar iyi şeyler değildir. Bazı adam vardır böyle soru soruyor. Karşındakini imtihan ediyor adam. Kendi çok biliyor da o insanı imtihan etmek için soru soruyor. Veya kendi bilgisini çok göstermek için soru soruyor. Bunlar yanlış şeylerdir. Veya daha başka açıdan oradaki bir insanı böyle küçük düşürmek için soru soruyor. Bunlar iyi değildir. Ha, ihtiyaç vardır. Lazımdır. Bilgi lazımdır. O konu hakkında İslam ne diyor, ilim ne diyor, onu bilmek lazımdır. O niyetle soru sormak gerekiyor, ihtiyaçtır. Ama bunun dışında böyle aşırı soru sorma iyi bir sonuç vermez ve insanları ne yapar? Usandırır ve insanlara bir ağırlık olur. Bu nedenle Peygamberimiz bu şekilde uyarıyor. Ha bir de ne diyor? Peygamberlere karşı ihtilaf ettiler, sözünü dinlemediler. Çünkü çok soru soruyor ama çok da soru sordukça da gereğini yerine getiremiyor. Sana soruyu sorduktan sonra o cevap karşısında sana bir yükümlülük doğuyor. E sen de ne yapıyorsun? İnsansın. O yükümlülüğü nasıl yerine getireceksin? Yapmıyorsun. Bu sefer peygamberlerine muhalefet ediyorlar ve o kavimler diyor helak oldular. Siz de aynı duruma düşmeyin diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde buyuruyor. Onların durumuna düşmeyin diyor. Bizler de hani bu dil var ya, dil çok önemli. Dile sahip çıkacağız. Daha önceki hadis-i şeriflerde gördük ve ileride de hep hadis-i şerifler var dil konusunda. Yani dile sahip çıkacağız. Bu dil insanı rezil de eder, bezir de eder. Allah-u Teala bu diline sahip çıkanlardan eylesin. Sorumluluğunu iyi bilip sorumluluğunun gereğini yerine getiren kullarından bizleri eylesin. Peygamber'e muhalefet edenlerden bizi eylemesin. Peygamberimize muhalefet edenlerden eylemesin. Adam mesela bir alime soru soruyor. Akabinden bir soru daha soruyor. Alim diyor ki bak, birinci soruyu sordun. Tamam güzel. Bu ikinci soruda şimdi senin üzerine mükellefiyet bindi. Bu sefer sen bu işten dolayı sorumlusun ve bu işi de yerine getirmek zorundasın diyor. E sormasaydın bu sorumluluk sende yoktu. Bu nedenle çok soru sormayı İslam yasaklamış ama bilmediğini de kişi soracak. Fakat aşırı derecede ihtiyacı olmayan, olmayacak işlerle soru sormada nedir? Gereksizdir. Veya Adem Aleyhisselam'ın efendim işte üstüne giydikleri hangiydi? Veya Musa Aleyhisselam'ın asası hangi ağaçtandı? Veya buna benzer birçok sorular gibi. Değerli kardeşlerim, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulmaktayız. Sizleri selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyor ve emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut. Thank you.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 20. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون.

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين.

فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة

ورحمة وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون.

آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون.

ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم.

خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين

أنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

Bütün dünyaya küskündüm. Dün akşam pek bunalmıştım. Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım. Şehirden kaçmak isterken sular zaten kararmıştı. Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı. Işık yok, yolcu yok, ses yok, bütün hilkat kesilmiş lal. Bu istirakı tek bir nefa olsun etmiyor ihlal. Muhitin hali insaniyetin timsalidir sandım. Dönüp maziye tırmandım. Ne hicranlar, neler andım. Taşarken haşrolup beynimden artık bin müselsel yağıt, zalamın sinesinden fışkıran memdut bir feryat. O müstarak, o durgun vecd-i nagah öyle coşturdu ki vadiden bütün yer yer eninler çağlayıp durdu. Ne muhrik nameler yara, ne mevca mevç demlerdi. Ağaçlar, taşlar ürpermişti. Güya sur-u mahşerdi. Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen. Gezersin hanümanın şen, için şen, kainatın şen. Hazansız bir zemin isterse şayet ruhu serbazın, ufuklar, buğdu mutlaklar, bütün mahkumu pervazın. Değil bir kayda sığmazsın kanatlandın mı ebada. Hayatın en muhayyel gayedir ahrara dünyada. Neden öyleyse matemlerle eyyamın perişandır? Niçin bir damlacık göğsünde bir umman hıruşandır? Hayır, matem senin hakkın değil, matem benim hakkım. Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez afakım. Teselliden nasibim yok, hazan ağlar baharımda. Bugün bir hanümansız serseriyim öz diyarımda. Ne hüsrandır ki şarkın ben vefasız, kansız evladı, serapa garba çiğnettim de çıktım hake ecdadı. Hayalimden geçerken şimdi fikrim her cümerc oldu. Selahaddin-i Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu. Ne zillettir ki nakus inlesin beyninde Osman'ın. Ezan sussun, fezalardan silinsin yadı Mevla'nın. Ne hicrandır ki en şevketli bir mazi serab olsun. O kudretler, o satvetler harab olsun, türab olsun. Çökük bir kubbe kalsın mabedinden Yıldırım Han'ın. Şenaatlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan'ın. Ne haybettir ki vahdetgahı dinin devrilip taş taş, sürünsün şimdi milyonlarca mevasız kalan dindaş. Yıkılmış hanümanlar yerde işkenceyle kıvransın. Serilmiş yıkılmış hanümanlar yerde işkenceyle kıvransın. Serilmiş gövdeler binlerce

0: Ahzab 64-68. Cehennemliklerin duası. Şu muhakkak ki Allah kafirleri lanetlemiş ve onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi kalırlar ve ne bir dost bulabilirler ne de bir yardımcı. O gün yüzleri ateş içinde çevrilirken,
1: "Ah, keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik,"
0: derler. Yine derler ki,
1: "Ey Rabbimiz, biz beylerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yanlış yola götürdüler. Ey Rabbimiz, onlara azabın iki katını ver ve kendilerini büyük bir lanetle lanetle."

Özgürlük menşurum kanatlarındır. Toprağım, devletim, bayrağım sensin. Maddemsin, manamsın, varım, yoğumsun. Ufkumsun, yakınım, uzağım sensin. Göklerim, yerlerim, dağım, denizim, yanım, yönüm, solum ve sağım sensin. Annem, babam, atam, kardeşim, yavrum, evim, barkım, bahçem ve bağım sensin. Övüncüm, şerefim, sözüm, şiirim, saklım, gizlim, köşem, bucağım sensin. Seslerin kalbimin dudaklarında, zamanım, dönemim ve çağım sensin. Ümidim, cihadım, şafağım sende, hicretim, menzilim, durağım sensin. Seninle olmaktır ahdim, yeminim, ordum, emirim ve otağım sensin.

bin adım var aramızda. Bir adımla yetiş bize. Bin adım kadar uzağız, ölesiye uzak. Bir adım sonrası uçurum belki. Bitevi olmuş hayatlarımız, kokuşmuş, necis. Bir avuç kadar yoğuz hiçbirimiz. Bir zerre bile değiliz yanında. Ya Resulallah, ulaşamayız. Halimiz nicedir ya Nebi? Yürüyemez olduk tevhide doğru. Taif'te parçalanmış, bastığı yerde kan gölleri bırakan ayaklar değil çünkü ayaklarımız. İnanamayız ya Nebi. Ebu Bekir samimiyetine taşıyamayız. Bir ince örümcek ağına teslim olamaz çünkü ölü canlarımız. Utanamayız ya Nebi. Pislik içinde yüzer sokaklarımız. Haram yer, haram içer, haram soluruz. Zinnureynleri nicedir unuttuk biz. Hayasızlık artık tek hissimiz. Haykıramayız ya Nebi. Göğsümüzde ağır kayalar yok. Çöl sıcağında, alevler içinde yanmıyoruz. Anlayamayız ya Nebi. Tereddütsüz, şeksiz, şüphesiz inandığına. Çocuk yaştayken Allah'ın arslanının koca bir ömrü versek de anlayamayız, inanamayız. Ya Nebi, bin adım var aramızda. Sen yönelt bizi sıratına. O zaman bin adımlar bir adımla biter ya Nebi. Kavuşacağız. Kavuşacağız ya Nebi. Baharla muştula bizi ey Nebi. Bunaldık artık gel. Gelemiyorsan Bilal'i gönder. Gönder de nasıl haykırılır ilahi buyruk. Duyalım, anlayalım. Sıddık'ı gönder ey Nebi. Sıddık'ı gönder. İnanalım dost doğru. Ömer'i gönder sonra. Ömer'leri gönder. Gönder de adaleti, samimiyeti öğretsinler bize. Erkam'la gelsin. Evlerimiz özledi ilmi, ibadeti, feyzi. Erkam'la gönder. Sonra Talha. Talha neredeyse gelsin. Cömertlerin cömerti. Şehadet tütsülü bir iklim gönder ya Nebi. Hamza'la gelsin. Kılıncıyla, kınıyla Hamza gelsin. En ön safta. Gözü pek Hamza'ları gönder. Gözler olduk yıllarca. Gönder ya Nebi. Hanımların en güzeli, Efendimizin göz bebeği, Hatice anam gelsin. Sahabenin en yüce annesi, bir avuç gülle gelsin. Rukiye, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Fatıma, goncalarını derleyip getirsinler yanlarında. Usame'nin sevgisinden bir zerre sunsunlar ne olur. Gönder ya Resul, gönder ya Nebi, bekliyoruz. Biz münaneyiz, hilal ve kahap gibi. Affediversen bizleri, Tebük yolundan dönenler gibi. Sefiliz şimdi, ne olur müjdele.
müjdele bizi ne olur. İkrime ateşinden açan güller gibi bizleri de döndür ya Nebi. Mertlik dolu, şehadet dolu gazalara gönder bizi. Gönder, gönder de yiğitçe vuruşalım.

Ah güzel sevgili. Ümmü Süleym'in hediyesi olmak vardı. Taze bir tohum gibi ellerine düşmek, yeşermek, çiçeklenmek, meyve vermek. Senin yanı başında Enes'in olmak vardı. Olmak gerekti ey Nebi, olmak. Senin güzel ashabının yanında olmak. Olamadık onlardan. Olamadık onlar gibi ey sevgili, ne olur. Ne olur imdad eyle ümmete. Göremediğimiz o ışığın pervanesi olalım. Lütfeyle de en azından Üveys gibi uzaklardan doyalım.

Seni konuşmak zor değildi benim için. Sana ulaşmak zordu. Zaten bu değil miydi tüm derdim? Hangi akşamda hayalin aydınlatmazdı ki içimi? Sensiz geçen rüyalarımı saymaz, umutlarımı sana ulaşmak için taşır, ağıtlarımı sana kavuşmak için yakardım. Zaten ben bu yüzden vardım. Seni anlatmak zor değildi benim için. Seni her söylediğimde aşıkların yüreği sızlar. Kar taneleri gibi düşerdi tüm sıkıntılar. Biliyorum ve bekliyoruz seni bekleyen Medineliler kadar. Gönül kapılarımızı aralasan saklamaz mıydık seni sevr kadar? Yoldaşın olmaz mıydık ya Resulallah? Senin için gözyaşı dökmek zor değildi. Her damlası beni sana daha da yaklaştıracak, her bitişi vuslatın başlangıcı olacaktı. Ne zaman aklıma sen gelsen efendim, ölüm ancak kendi kadardı. Sana seslenmek zor değildi benim için. Kalbimden bile geçirsem seni duyardın. Yetimin başını okşayan, yüreklerin buluştuğu mekanda, açılan ellerin ucunda hep sen vardın. Seni bulmak zordu benim için. Ama kokun vardı hala güllerde. Bülbüller bile yasını tutardı günlerce. Yanı başında bana da bir yer olduğunu söyle. Beni de kabul buyur bu gece. Ya Resulallah.

kayboluşun kapısı arandığında veya sonsuzluğa uzanan ipin ucunda hep İstanbul gelir

canın acıya tiryaki olduğu yer. İki deniz, iki kıta yüz yüze gelir de bin hayal belirir, bin hayal kaybolur gözlerde. İstanbul eşsiz resmin söylediği şarkıdır. Öyle içli, öyle berrak ve derin. Geceleri yedi tepeden sesi gelir sahillerin. Kendini bulmanın öyküsü burada yazılır. Yok oluş dehlizlerinin yanı başında. İnsan insanı az bulur, çok kaybeder İstanbul'da. Bir çeşme İstanbulluysa akmasa da olur. Tarih düşünür çünkü, zaman konuşur. Bir kez düşmesin yolun İstanbul'a, dönüşü yoktur.

söndürür. Her yeri gülşene nurun döndürür. Deccali de elbet bir gün öldürür. Ey rahmeti alem, risaleten nur. Ey rahmeti alem, risaleten nur.

anasından doğup dünyaya geldi. Melekler altına kanadın serdi. Resulün hırkasın tacını giydi. Yemen illerinde Veysel Karani, Yemen çöllerinde Veysel Karani. Allah Resulünün aşkıyla, sevgisiyle yanan Veysel Karani.

sokaklar ortasında avare. Sen kırgın bir ülkenin Süreyya'sı, Gülnare. Onçalı Navroz gelir, bir de siyah ve sarı. Dalgalanır göklerde bir kuşun kanatları. Her name dudağında çarpılmış bir karanfil. Sana tutkun atlılar, şimdi yorgun ve sefil. Göğsünde kıskandığım bir rüyadır kırmızı. Neredesin ey masallar ülkesinin son kızı? Dokunmuyorsa kalem o mazlum kitabeye, ay ışığı düşer mi kanlı bir harabeye? Sensiz çöl ıssızlığın kahrıyla zehirlendi. Yalnız bulutlar değil, bahalar da kirlendi. Mahşeri bir serabın ardından yürüyorum. Gözlerini kaybeden bir kervan görüyorum. Geride okunmayan silik izler kalıyor. Aktüs hala toprağı uykuda yakalıyor. Tarihin her sayfası soluyor pare pare. Kara sevda burcunu yıkıyorsun Gülnare. Azerbaycan ufkunda bir divanedir gönül. Böylesine tarumar olmadı belki de gül. Toprak bir bakışınla kızıl renge büründü. Yıldızlar ülfet için gündüz vakti göründü. Gözlerin binlerce yıl ötesinden yadigar. Neredesin ey Bakü'den, Gence'den esen rüzgar? Yaldızlı perçemlerin ıslandıkça uzuyor. Yalnızlık damla damla şakağından sızıyor. Bazen öfke kavgayı sevenlerin ardında, mali hülya ve hüzün, bazen korku ve sevda.

çiçeklerin yurdunda yalnız senin kokun var. Bazen uzaktan uzağa, bazen yakın bir dua. Karanlığa mahkumdur gökte sensiz sitare. Ruhumu zevalinle buluşturma gülnare. Soluğun nabı hayat mıdır, filizlendi kül. Siyah bir lale gibi aynaya düştü kâkül. Kırdın yüreğimdeki saatin akrebini. Kuruttun düşlerimin hayal mürekkebini. Hangi ırmağa baksam akıyorsun derinden. Hazar acılarınla ağlıyor kederinden. Kuduran bir denizde benziyorum şikare. Görebilseydi seni ejderhalar, gülnare. Gözlerinden fışkıran yanar dağlar sönerdi. O ısırgan bakışlar bal mumuna dönerdi. Oysa şimdi susar hoş balıklar geldi dile. Dalgalar son bir umut vuruyorlar sahile. Nahçıvan hasretinle alevlenen bir çera. Seninle firarını unutuyor Karabağ. Göğsünde kıskandığım bir rüyadır kırmızı. Neredesin ey masallar ülkesinin son kızı? Bırakıp gittin beni umarsız bir efkare. Haber gönder,

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.